Verdiğimiz sözleri artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş,

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında. Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'ndan geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin en öğrenci dostu ikinci kenti oldu. Kentin başarısında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerin eğitim ve sosyal yaşamını destekleyen uygulamaları önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. Büyükşehir'in Adres Dijital Kütüphane mobil uygulama projesi ile Mersinler binlerce kitaba mobil cihazları üzerinden kolayca ulaşabiliyor. İçerisinde 400'ün üzerinde yayın evine ait 30 bin yayının bulunduğu uygulamada kullanıcılar okudukları kitaplara kaldıkları yerden devam edebiliyor, okuma listeleri oluşturabiliyor, not alabiliyor ve okuma geçmişlerini arşivleyebiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Ağustos ayı kayıtları başladı. Yenişehir, Halkent, Hal ve Tırmıl şubelerinde Ağustos ayı boyunca yabancı dil, saç kesimi, manikür, pedikür, öz bakım, makine bakım onarımı, çelik kaynakçısı ile mobilya imalat ve montajı gibi alanlarda ücretsiz eğitim verilecek. 31 Temmuz'a kadar devam edecek olan başvurular mersin.mercek.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen plajlar yoğun ilgi görüyor. Çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken büyükşehir plajları, şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini, kafe ve dinlenme alanları gibi hizmetleri vatandaşların kullanımına sunuyor. Büyükşehir'e bağlı plajlardan Susanoğlu'nda 2 ve Kız Kalesi'nde 2 olmak üzere 4 tanesi mavi bayrağa sahip. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan Yaz Okulu'nun Ağustos ayı programı açıklandı. Astronomi ve uzay bilimleri, temel bilimler, deniz bilimleri, iklim ve çevre, robotik kodlama ile minik mucitler atölyesinin yer alacağı yaz okulundan okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri katılabiliyor. 2 hafta süren programlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için telefonlar 0531-992-6015 ve 0531-992-7980. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde hal ve sanayi esnafına limonata ikramı yapıldı. Limonatalar vatandaşlara serin bir mola olurken emeğin yoğun olduğu bölgelerde büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi 2021 yılından bu yana sürdürdüğü limonata ikramları kapsamından toplam 163 bin bardak limonatayı vatandaşlarla buluşturdu. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesi

0: ile yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren projesinde test sürüşlerinin yakında başlayacağını duyurdu. Projeyle seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Forex dolandırıcılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Kararda derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. İstanbul'da kundaklama ve kurşunlama olayını gerçekleştiren kişileri takip eden polis, ikisi kadın, 7 şüpheliyi Bodrum'da gözaltına aldı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede Blok 3 sahne adını kullanan Hakan Aydın'a saldırı hazırlığında oldukları belirlendi. Şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından kıyı bölgelerinde tsunami uyarısı verildi. Mersin Valisi Atilla Toros Başkanlığı'nda güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 20-26 Temmuz tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 662 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi. Mersin Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından hazırlanan Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'nda geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin en öğrenci dostu ikinci kenti oldu. Mersin'de fırtınada batık olduğu değerlendirilen yaklaşık 10 metrelik eski bir tekne deniz kaplumbağalarının koruma altındaki yuvalama alanında kıyıya vurdu. Yetkililer teknenin sahilden kaldırılması için çalışma başlatıldığını açıkladı. Mersin merkezli bir Türk şirketine ait olan ve 19 Temmuz'da Odessa açıklarında Rus füzeleriyle vurulan Mısır yüklü Golden Leo kuru yük gemisi aldığı hasar ve su alması nedeniyle bir hafta sonra Karadeniz'de tamamen battı. Saldırıda gemide bulunan 9 kişi hayatını kaybetmişti. ÇBK Mersin kulüp tarihindeki önemli başarılarda büyük pay sahibi olan baş antrenör Ekrem Memnun'la yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp tarafından yayımlanan veda mesajında takıma Euro Cup Women şampiyonluğu kazandıran deneyimli teknik adama emekleri ve kulübe sağladığı değerli katkılar için teşekkür edildi. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Ayva Gediği Mahalleler Arası futbol turnuvasında grup maçları tamamlandı. Son 16'da 1 Ağustos Cumartesi günü Burhan Çavuşlu, Karaca İlyas, Cerit Kavaklı, Pınar Bekiralan'ı Camili Güzel Yayla ile karşılaşacak.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bugün 29 Temmuz Çarşamba ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle. Bugün de karşınızdayız. Bugün de yine gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Ve yine bugün de gazetelerin ilk sayfa haberlerindeki gelişmeleri, ayrıntıları, detayları paylaşacağız, değerlendireceğiz hep birlikte. Evet, bizleri İçel TV ve Sant TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve Sant TV'ye ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz ve Sant FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde bizleri dinleyenlere de hayırlı yolculuklar diliyoruz. İş yerlerinde, evlerinde bizi dinleyenlere de hayırlı işler, bol kazançlar temennisinde bulunalım. Esnaflarımıza bol kazançlar temennisinde bulunalım. Evet, biliyorsunuz yine gündem APAP Derneği'ne yapılan bağışlar, işte APAP Derneği ile ilgili yapılan işte paralarınızı buraya, bağışlarınızı buraya yapın diye yönlendirmeler, kimi zaman sanatçılar, kimi zaman oyuncular, kimi zaman sinema sanatçıları tarafından bu yapıldı ve kamuoyu ve birçok vatandaşımız bu yönde yanlış yönlendirildi ve mağduriyete sebebiyet verildi. O vatandaşlarımız da mağdur oldular. Şimdi biliyorsunuz bu konuyla ilgili zaman zaman işte sanatçılar olsun, oyuncular olsun ifadeye çağrılıyor. İfadelerine başvuruluyor. Gülben Ergen'in ifadesi ortaya çıktı. Gülben Ergen soruyorlar, yani ne diyorsunuz bu

Onda tanık sıfatıyla ifade vermişti biliyorsunuz. İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla gelen Gülben Ergen girişte gazetecilere iyilikten maraz duyar. Çok üzgünüm, çok kırgınım dedi. Ergen'in avukatı ise konum almanız üzücü bir durum. Müvekkilimin tanık olarak ifadesi alındı. Kendisi de derneğe bağış yapmak suretiyle mağduriyet yaşamış binlerce vatandaşımızdan biri demiş. Şimdi mağduriyet yaşamış binlerce vatandaştan bir tanesi diyor avukatı da Gülben Ergen'in. Tabii şu ayrıntıyı fark etmek lazım sayın avukat. Hani sayın Gülben Ergen'e kimse gel buraya bağışta bulun diye herhangi bir yönlendirme yapmadı. Aksine müvekkiliniz Gülben Ergen kamuoyunu, izleyicileri, dinleyicileri, sosyal medyadaki takipçilerini ahbaba bağış yapmaya yönlendirmişti. Yani aradaki fark bu. Yani bu farkın fark edilmesi lazım. Müvekkilinizin mağduriyet yaşadığını söylüyorsunuz ama müvekkilinize inananların sadece müvekkilinize inandığı için bağışta bulunanlar yaşadığı mağduriyet ne olacak? Ya bu konuda bir fikir beyan edilecek mi? Bir şeyler söylenecek mi? Çünkü birçok kişi Ahbap Derneği'ni tanımıyordu. Sadece Haluk Levent'i tanıyordu. Hatta bazıları Haluk Levent'in geçmişinin ve sicilinin bozuk olduğunu biliyordu. Ama mesela Gülben Ergen, işte Athena Gökhan, işte ne bileyim birçok Ece Üner, öyle önemli isimler, ekranlarda karşımızda olan, sevilen, sayılan, ilgi odağı olan birileri çıkıp Ahbap Derneği adına telefonlar açtı, paylaşımlar yaptı, işte buraya bağışlarınızı yapın diye. Şimdi ben bu sanatçıların veya bu oyuncuların Kızılay'a yardım yapın, Kızılay'a bağışlarınızı yapın diye hiçbir demecini görmedim o gün. Deprem zamanından bahsediyorum. Veya işte Kızılay'a yardım, bağışlarınızı yapın diye çalıştıklarını görmedim işin. Gören var mı bilmiyorum. Belki ben atlamış olabilirim. Varsa böyle hani kardeşim sen öyle diyorsun ama aynı zamanda Kızılay içinde bu insanlar canhıraş bir şekilde toplandılar. Telefonlar açtılar, konserler verdiler. Birçok konserleri ücretsiz yaptılar. Oradan elde edilen gelirleri depremzede vatandaşlara yönlendirildi gibi şeyler yapıldı Ahbap adına. Şimdi şu beni çok üzer ve çok üzüyor. Toplumumuzu çok üzüyor aslında. Bakın sanatçılar, oyuncular hep böyle hayran kitlesi olan, kendisine imrenilen, zaman zaman örnek alınan insanlardır. İdol oluyor bazen. Yani onun gibi yaşamak, onun gibi konuşmak, onun gibi giyinmek onların hayranları tarafından çok sıkça yapılan bir eylemdir aslında bu. Şimdi benim çok değer verdiğim bir sanatçı çıkacak veya bir oyuncu övündüğüm onunla arkasında gurur duyduğum bir sanatçı çıkacak veya oyuncu çıkacak diyecek ki ya bağışlarınızı buraya yapın. Şimdi ben onu ciddiye alıp oraya bağışımı yaparım. Neden? Çünkü ona güveniyorum, ona inanıyorum. Onun söyledikleri benim için doğrudur. Şimdi birçok kişi böyle oldu. Yani Haluk Levent'in sicilini bildiği halde Haluk Levent'e yapılmadı bu yardım. Veya Haluk Levent var diye yapılmadı yardımların büyük bir bölümü. Sadece aracı olanlar adına yapıldı biliyorsunuz. Şimdi mağduriyetten bahsedeceksek yönlendirmeleri yapanların yaşattığı mağduriyetleri konuşmamız lazım. Hani diyor ya Gülben Ergen'in avukatı, müvekkilim de mağdur, binlerce mağdur gibi kendisi de mağdur, bağışta bulundu. Ama aynı mağdur olduğunu iddia ettiğiniz müvekkiliniz birçok kişiyi de mağdur etmiş söylemleriyle, davetleriyle,
çağrılarıyla

sosyal medyadaki paylaşımlarıyla. Ya bu ince çizgiyi bence fark etmek lazım ki doğru iş yapabilelim. Yani adalet tecelli etsin, suçlar mutlaka cezasını görsün, depremzede vatandaşlarımız üzerinden yapılan bu tür usulsüzlüklerin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini, affedilemeyeceğini, özür dilerim, pişmanım, yanıldım diyerek bunu aklanamayacağını, yani bunun bu şekilde ne denir ona, önemsizleştirilemeyeceğini anlatmak istiyoruz burada. Ama şunu da net bir şekilde söylemek lazım ki Haluk Levent kadar aynı zamanda Haluk Levent'e yönlendirenler de birçok insanın mağduriyetine sebebiyet vermiştir. Bunu böyle görmek lazım. Dediğim gibi Haluk Levent'i, bak mesela Mahsun Kırmızıgül çıktı. Ki Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent, biliyorsunuz bunlarla ilgili film de yapıldı. Yani nasıl birlikte hareket ettiklerini, işte bugünlere gelmeden öncesine kadar nasıl bir arada olduklarını, nasıl bir mücadele verdiklerini konu alan filmleri de yapıldı. Şimdi birbirlerinin önceğini cinceğini çok iyi bilirler. Eksiğini gediğini çok iyi bilirler. Birbirlerini tanırlar. Mahsun Kırmızıgül çok net olmasa da, çok net konuşmasa da, yani biz halk için aslında zamanında da gerekli maddi manevi destekleri ve yardımları yaptık dedi. Ve ben Haluk Levent'in durumunu da biliyordum dedi. Hatta ben de şaşırdım. Yani böyle bir dernek oluşumu, bu dernekle birlikte demek ki Haluk düzeldi dedim diyor açıklamalarında sevgili izleyicilerimiz. Yani aslında bilen, Haluk Levent'in siciline bakan, geçmişine bakan, işte hani Haluk Levent'le aynı yola çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz. Ki biliyorsunuz bir katıldığı televizyon programında ne demişti? Sormuşlar ona, işte en güvenilir insan olarak seçildiniz, ne düşünüyorsunuz? Bana fazla güvenmeyin, ben satarım dedi. Çok net, hiç düşünmeden. Herkes bunu espri olarak algıladı. Herkes bunu böyle hani ya işte adam ne kadar mütevazi, övünmek istemiyor. Yapmayın, etmeyin, bana bu kadar güvenmeyin dedim diyor. Diyorum da diyor. Ben hemen satarım diyor. Ki sattı. Sattı mı sattı yani. Şimdi adam sözünde durdu mu durdu. Ben size söyledim. Yani bana güvenmemeniz gerektiğinizi söyledim. Şimdi adam ifadesinde çıkıp dese ki ya ben kamuoyuna bunu söyledim. Açık açık söyledim, bana güvenilmemesi gerekti. Evet, benim zaten itiraf ediyor diyor ya, benim bir hastalığım var, bir kumar hastalığım var. Böyle dara düştüğümde, borçlandığım zaman, büyük borçlandığım zaman ilk işim geliyorum, senden para rica ediyorum, 30 lira istiyorum senden, sana 50 lira vereceğim vaadini veriyorum. Yani aslında bir tefecilik bu. Tefecilik değil mi bu? Yani faizcilik bu. 30 lira alıyorsan, ki dostundan, arkadaşından 30 lira alıyorsan, o günün koşulundan da 30 lira iade edersin. Hani yasal faizini, eğer aradan geçen bir zaman süreç varsa yasal faizini koyarsın da. Şimdi bir yandan tefecilik yapıyorsunuz, bir yandan kumar alışkanlığınız olduğunuzu itiraf ediyor. Bak bunu söyledi mektubunda. Ama buna rağmen hala yok. Haluk Levent böyle bir şey yapmaz, ben Haluk Levent'e inanıyorum, hala Haluk Levent'e para gönderirim diyen kitleler çıktı, kitleler oluştu. Yani anlayacağınız, yanlışa yanlış diyemeyen kitleler de var, doğruya doğru diyemeyen kitleler de var. O gün ahbabı ve Haluk Levent'i göklere çıkartanlar bugün dikkat ederseniz, yok hayır Haluk bunu yapamaz, yapmamıştır diyemiyorlar. Bak diyemiyorlar, bütün ifadeler öyle. Herkes ne diyor? Ben bağışta bulunmadım. Ama orada bulunduğunuz insanların bağış yapmasını istediniz. İnsanları yönlendirdiniz. Yani siz de bu suça iştirak etmiş olmuyor musunuz? Suçluya karma vurmak, kayırmak, suçu övmek. Siz bunu yapmadınız mı? Yani o kadar insan mağdur oldu. İyilik yapayım derken, işte vicdani bir destek vermek isterken siz onların hem vicdanına oynadınız, hem iyilik düşüncesini mahvettiniz, yerle bir ettiniz, hem de o insanlara, yani deprem

de zarar gören insanların bundan faydalanmasına engel oldunuz. Yani neresinden tutarsanız tutun, bu bir tutarsızlık, bu bir suç. Ya böyle hani ben ifade verdim. Ya işte ben de mağdurum demekle olmuyor bu işler. Pişmanım, özür dilerim, o gün keşke biraz daha araştırsaydık. Keşke böyle bir şey yapmasaydık. Yok öyle bir dünya yani. O kadar insan mağdur oldu ya.

anım, özür dilerim demekle olmuyor arkadaşlar. Bakın bunu fark etmemiz lazım. Bunu anlamamız lazım. İnsani boyutuyla da baksanız yine anlamamız lazım. Olmaz. Hukuki açıdan baksanız, kardeşim siz bir kere insanları yanlış yönlendirmişsiniz. Nokta. Yani bu Haluk Levent'in yaptığı eylem kadar sizler de sorumlusunuz. Ya ben sorumluluk kabul etmiyorum diyen biri çıktı mesela. Hem bağışta bulunmuş hem sorumluluk kabul etmiyorum diyor. Ne demek sorumluluk kabul etmiyorsun? Sen o kadar insan senin için bağışta bulundu. Yani nasıl bunun sorumluluğunu almıyorsun? Ha, almıyorsan o zaman sen bununla ortaksın. Ortak bir çıkarın var diye sorgular insanlar bunu. Yani insan, evet sorumluluğum var, o gün hata yaptım, yasalar gereği neyse cezam hazırım. Eğer gerçekten vicdani bir pişmanlık yaşanıyorsa. Ama işte yine tribünlere oynamak için pişmanım deniliyorsa işte o ayrı. O ayrı. Orada da hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde hukukçularımız mutlaka bu ayrıntıları da fark edeceklerdir. Ve bu konuda gerekli şimdilik ifadeler alındı ama yarın öbür gün tanık mı olursunuz, sanık mı olursunuz, bu konunun içerisinde mi olursunuz, yardım ve yataklık mı etmiş olursunuz, ne tür bir durumla karşı karşıya kalırız, onu hep birlikte göreceğiz, inceleyeceğiz sevgili seyircilerimiz. Ama olay şu ki depremzede vatandaşlar üzerinden yapılan bu usulsüzlük gerçekten hepimizin canını bir kere daha yaktı. Hele hele o bölgede deprem yaşamış, mağduriyet yaşamış insanlara onlar adına toplanan bu paranın onlara verilmemesi onlarda bir deprem etkisi daha yarattı. Yani bu vebal çok büyük. Bir kere hani dava boyutunu geçtim, hukuk boyutunu geçtim. İnsani boyutuyla baktığımda yani gerçekten çok üzücü bir durum, çok utanç verici bir durum ve çok ahmakça bir durum. Yani çok net söyleyeyim, çok ahmakça bir durum. Yani kimse kusura bakmasın, depremzede vatandaşlar üzerinden veya işte insanların mağduriyetleri üzerinden birilerinin nemalanıp kendi çıkar ve emellerine alet etmesi kabul edilebilir bir durum değildir ki hukuk o yüzden var. Hukuk o yüzden bu dosyayı enine boyuna inceliyor. Daha birçok yere uzanacak. Uzanmalı da. Sonuna kadar gidilmeli bu davada. Kim suçlu ise, kim yardıma yataklık ettiyse, kim yanlış yönlendirdiyse, kim insanların mağdur olmasına vesile olduysa hepsi Türk Ceza Kanunu gereği cezai müeyyedesi neyse o cezasını mutlaka yaşamalı diyoruz sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Evet, bu nedenle diyoruz ki sevgili izleyicilerimiz, valla imkanınız varsa hani illa bir şeyler yapmak istiyorsanız, hani biliyorsunuz ben bunu Kurban Bayramı'nda da hep söylerim veya Ramazan ayında da hep söylerim, illa bir hayır işleyecekseniz, illa bir iyilik yapacaksanız, illa bir mağduriyetin üzerine örtüp o mağduriyeti giderecekseniz işin içinde bizzat kendiniz olun. Aracı o kılmayın birilerine, birilerinin üzerinden yapmayın bu işleri. İmkanınız el veriyorsa, gücünüz yetiyorsa bu konuyu bizzat kendiniz yapın. Yani hem o duyguyu yaşamış olursunuz, hem siz dokunmuş olursunuz bir yaranın kapanmasına veya merhem olmaya. Birilerine aracı etmeyiniz. Görüyorsunuz işte, mağdur ediliyoruz. İyiliğimiz mağdur ediliyor. İyi niyetimiz mağdur ediliyor, suistimal ediliyor, istismar ediliyor. Yani bu konuda bence hani çok güvenmediğiniz, bilmediğiniz, ne olduğu belirlemediğiniz, araştırmadığınız hiçbir yapıya güvenmeyiniz. Çünkü gerçekten zor para kazanıyorsunuz. Hani hem zor para kazanıyorsunuz hem kazandığınız bu zor parayla ya kardeşim bir katkı da benden olsun, az da olsa, küçük de olsa ama olsun diyorsunuz, iyi niyetle yaklaşıyorsunuz. Ama birileri sizin bu iyi niyetinizi suistimal ediyor. Buna da geçit vermemek lazım. Vallahi bu tür şeyleri yapacaksanız bizzat kendiniz yapın. Bizzat gidin elinize teslim edin. Ne yapacaksanız. İster bursluluk mu verirsiniz? Gidin bizzat konuşun. Burs vereceğinizi söyleyin. Başkasına aracı kılmayın. Kurban Bayramı'nda kurban mı bağışlamak istiyorsunuz? Alın kurbanınızı götürün verin. Veya parasını verin neyse. Nasıl yapın, işinize kolay geliyorsa. İmkanlarınız nasıl el verir? Gidin kendiniz bizzat verin. Kesin, dağıtın.

Yani bunu yapmak lazım diye düşünüyorum sevgili izleyicilerimiz. Şimdi tabii Amerika İran arasında yine sertleşmeler, yine restleşmeler söz konusu oldu. Yine sevgili izleyicilerimiz bombalar, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan durum, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilerin kurallara aykırı hareket ettiği ve kurallara uymadığı gerekçesiyle işte müdahale edildiği yönünde açıklamalar yaptı. Buna karşın sevgili izleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin de İran'a olan hem yaptırımları hem bombalama eylemleri hem de stratejik noktaları vurması gündemde yine yerini korumaya devam ediyor. Yani maalesef savaş tüm hızıyla devam ediyor. Savaş devam ettikçe devam ediyor ve Hürmüz Boğazı'nda gerçekten sular hiçbir şekilde durulmuyor ve bunun önüne çıkabilecek sevgili izleyicilerimiz maalesef bir şey yok diye anlatacağız. Yine sevgili izleyicilerimiz, bu arada trafik kazaları çok yoğunlukta yaşanmaya başladı ülkemizin birçok noktasında, ona da değinelim. Trafik kazalarında verdiğimiz kayıplar gerçekten çok büyük rakamlar. Bazen dikkatsizlik, bazen alkol ve bazen de kuralsızlık kazaların olmasına sebebiyet veriyor. Kimi kazalar sadece maddi hasarla gerçekleştiği gibi birçok kazada aslında can kayıplarıyla sonuçlanabiliyor. En ufak bir hata, bir anlık gaflet ve ihmal geri dönüşü olmayan sonuçlar bırakıyor, izler bırakıyor, kayıplar oluyor. Son zamanlarda ülkemizde hemen hemen ülkemizin birçok noktasında haber bültenlerinde trafik kazalarının olduğuna dair haberleri izliyoruz. Bu da bize aslında trafik kurallarında gerçekten çok kuralsız olduğumuzu ve kurallara riayet etmediğimizi çok net gösteriyor. Bu konuda biliyorsunuz cezai müeyyideler arttırıldı ama yine görüyoruz ki yine aşırı hız, yine trafik kurallarına aykırı hareket gibi davranışlar nedeniyle oluşan kazalar oluyor. Bu kazalar bazen siz istediğiniz kadar tedbirinizi alın, istediğiniz kadar iyi bir sürücü olun, her türlü trafik kuralına uyun. İşte karşı tarafta birinin yanlış hamlesi maalesef sizin hayatınızı elinizden alabiliyor. Yani anlayacağınız, ben usta bir şoförüm, iyi bir şoförüm, iyi bir şoför ve usta şoför olduğum kadar aynı zamanda trafik kurallarına da hakimiyetim var. Trafik kurallarına ve trafik levhalarına, ışıklarına biat ediyorum, uyuyorum deseniz de maalesef karşı tarafın yapacağı yanlış bir hamle, atacağı yanlış bir adım maalesef sizin hayatınızı elinizden almaya yetiyor da artıyor bile. Yani diyeceksiniz ki tamam, bunda ne yapacağız? Ya bunda yine daha çok dikkatli olmak lazım. Sadece kendi sınırlarınız içerisinde olan trafik kurallarına uyma zorunluluğunuzu ve o ilginizi aynı zamanda karşıdaki araçların hata yapma ihtimalini de düşünmeye zorlamanız gerekiyor. Diyeceksiniz ki ya kardeşim, zaten kafamızda binlerce sorun var. O sorunları zaten kafamızda taşıyoruz. Bir de hani hem kendim trafik kurallarına nasıl riayet edeceğim, levhaya bakacağım, ışığa bakacağım, trafik memurlarına bakacağım. Bir yandan da karşı taraf acaba nasıl bir hata yapacak, onu mu düşünce? Maalesef bunu da yapmak durumundayız. Çünkü bir anlık gaflet, bir anlık ihmal, bir anlık yanlış bir hareket sizin bütün kurallara uymanızı veya iyi bir trafikte iyi bir sürücü olmanızı maalesef yok edebiliyor. Bu nedenle buna da dikkat etmek zorunluluğu doğuyor. Bir yük daha yüklüyoruz kendimize. Bu konuda lütfen biraz daha temkinli ve dikkatli olalım. Trafik kurallarına riayet edelim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifalar devam ediyor. Onu da aktaralım. Tabii dün otobüs seyahatimde şöyle bir konuşmalara şahitlik ettim. Aslında otobüsün %80'i, %90'ı 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız vardı. Ve geriye kalan yüzdelik bölümü şunu konuşuyordu. Ya Ankara gibi neden olamıyoruz? Ankara'da varmış o sistem. Hatta bana da çok mantıklı geldi. Şimdi diyorlar ki Ankara'da mesela belli saatlerde
65 yaş üstü ücretsiz ya, ücret kesiyor. Yani atıyorum sabah 7 ile 9 arası, akşam 17 ile 19 arası, mesela 65 yaş üstü otobüse bindiğinde, kartını okuttuğunda direkt ücret kesecek. Kesiyormuş. Ama onun haricindeki saatlerde bindiğinde 65 yaş üstü nasıl ücretsizse böyle ücretsiz oluyor. Şimdi düşündüm, aslında mantıklı, aslında güzel. Çünkü biz buradan büyüklerimizi uyardık hep. Dedik ki ya lütfen, tamam gezeceksiniz, tozacaksınız, belki bunu belediye otobüsüyle yapacaksınız ama lütfen bunu yaparken, ki yapmamanız daha doğru ama hani illa yapacaksanız da lütfen bunu mesai saatleri içerisinde ve mesai bitim saatleri içerisinde yapmayınız. Ya bu nedir? Sabahın 7'sinde sizin dışarıda işiniz yok. 7'den 9'a kadar bırakalım insanlar, öğrenciler, işine gidenler, otobüslerden faydalansınlar. Siz de 9'dan sonra, 10'dan sonra seyahat hakkınızı kullanın. Akşam saat 17'de mesai bitiyor. 16'dan 19'a kadar kullanmayın otobüsleri. Yani hem siz rahat edin, hem o işe gitmiş, sabahtan akşama kadar çalışmış, evine yorgun argın dönen insanlar da mağdur etmeyin. Bir, ben bu konuyu konuşuyorum. Bir de biliyorsunuz hepimiz siyaset profesörü kesildik. Hepimiz ama. Otobüslerde, işte bakkallarda veya işte durakta beklerken veya işte berberde tıraş olurken tek konuşulan konu Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi öz eleştiri yapanlar da var. Diyor ki ben Cumhuriyet Halk Partili'yim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar yıpratıldığına ilk defa şahitlik ediyorum. Bize düşmana gerek yok diyen oldu. Dün mesela dinlediklerim arasında böyle bir sohbet gerçekleştiriyor 4 kişi. Biri de diyor ki ya kardeşim bu iş böyle olmazdı diyor. Siz butlan kararı alındığında diyecektiniz ki diyor Kemal Bey'e, Kemal Bey siz bizim tabii ki daimi genel başkanımızsınız. Fakat yani zaten siz şimdi biraz dışarıda bekleyin. Siz bize önder olun, işte önümüzde rehber olun. Genel başkanlarımızı seçtik. Biz bu genel başkanlarımıza sizler de destek verin. Hep birlikte yürütelim bu süreci deselerdi diyor, bugün iş daha farklı olurdu diyor. Ki doğru bir yaklaşım. Yani biz de hep bunu savunduk. Yani bu kadar kavgaya, bu kadar ülke gündemini meşgul etmeye ve bu kadar konuşulmaya hiç gerek yoktu. Bakın, butlan kararı çıktığı günden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi aşağı, Cumhuriyet Halk Partisi yukarı. Yeni parti aşağı, yeni parti yukarı. Bunları konuşuyoruz. Ve bir teyze dedi ki ya dedi ben dedi bu kadar dedi oy verdim dedi artık bundan sonra oy vermeyeceğim çünkü diyor hala kavga ediyorlar diyor. Birbirlerini mahvettiler diyor. Biz böyle değildik diyor. Biz iktidar olmak için mücadele ediyorduk diyor. Ama şimdi diyor birbirimizle kavga ediyoruz diyor. Nasıl olacak bu iş diyor. Benimle hiç ilgilenmiyor diyor mesela diyor. Teyzenin bir tanesi. O yüzden hani bu konular gerçekten hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde şunlar oldu, yeni partide bunlar oldu, Cumhuriyet Halk Partisi şunu dedi, yeni parti şunu söyledi. Ya bırakalım artık bunları gerçekten. Valla bakın ben buradan dost acı söyler. Ben hiçbir siyasi partinin bu kadar yıpratılması taraftarı değilim. Hele hele. Bu partinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş olması, Cumhuriyet'le yaşıt olması bence bu ismin ilelebet ayakta tutulması gerekiyordu. Bu benim görüşüm. Yani katılırsınız, katılmazsınız ama hani keşke bu kavga, bu tartışma toplumsal çıkar üzerine dayalı bir noktada buluşulsaydı. Yani şu an bir koltuk savaşı gibi, yani bir koltuk yarışı gibi bir durum var görünürde. Ki zaten sokağa indiğimizde vatandaş da aynı şeyi söylemeye başladı ki bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve şu anki yeni partiye geçen seçmenler de aynı şeyi söylüyorlar. Yani bu kavga çok uzun sürdü. Bu bölünme çok gereksiz oldu. Ve bundan sonraki süreç çok acımasız olacak. Ve seçmenin kafası çok karışık. Ve birçok seçmen inanın ki bakın hani

Şimdi paylaşıyorlar, araştırmalar paylaşıyorlar. İşte yeni parti şimdiden %40, %50, %60, öyle bir şeyin olmadığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Birbirimizi kandırmamızın da hiç gereği yok. Bunu en güzel sandık cevap verecektir. Yani bu biliyorsunuz bir algı oluşturmak aynı zamanda. Bunlara gerek var mı? Yok. Çünkü hayatın gerçekleri hala karşımızda dimdik duruyor. Nedir o gerçekler? İşte insanların geçim derdi. Emeklilerin geçim derdi, memurların geçim derdi, öğretmenlerin atamaları geçim derdi, sağlıkçılarımızın yaşadığı sorunlar, sıkıntılar ve geçim derdi, işçinin geçim derdi. İnsanlar kirasını ödeyemiyor. Elektrik su faturasını ödeyemez hale geldi. Çünkü bu sıcaklarda klimaydı, şuydu, buydu derken faturalar katlandıkça katlandı. İnsanlar bunlarla boğuşuyor, insanlar bunlarla dertleniyor. Ya burada birilerinin kavgası onları hiç enterese etmiyor, inanın. Ya o yüzden bence artık bir an evvel toparlanıp yola bakmak lazım. Çünkü gerçekten ülkede kararsız seçmen sayısı çok fazla arttı, onu söyleyelim. Yani hiçbir şey artık hiç kimsenin umduğu gibi değil. Onu da bir kere daha altını çizelim. Yani şu an oylar cepte diye rehavete kapılanların büyük bir hüsran yaşayacağını da şimdiden söyleyelim. Bu tarihe bir not atalım. Bugünkü tarihe bir not atalım. Ve bunun büyük bir hüsranla sonuçlanacağını söylüyoruz. Bakalım, inşallah biz yanılırız. Ama piyasalar veya işte vatandaş, işte kamuoyu maalesef bunu söylüyor. Bence o araştırma şirketlerine ödediğiniz milyonları boşuna ödemeyin. Çünkü sonucun ne olacağı bilinen bir sınavı doğru pek kabul etmemiz işimize gelmez, doğru değildir diye düşünüyoruz. Ne diyelim? Yaşayıp göreceğiz. Seçimler geldiğinde de aslında neyin ne olduğu hep birlikte ortaya çıkacak diyelim. Evet. Şimdi gazetelerimize geçelim. Bakalım gazetelerde neler var? İlk sayfa haberlerine, manşetlere taşınan haberler neler? Onları da paylaşalım. İlk gazetemiz akşam. Depremde operasyon çekenler ifşa oldu diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması ile ilgili ilk kez konuştu. Son haftalarda ortaya dökülenler, 6 Şubat depremleri sürecinde hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini çok net biçimde gösteriyor. Sanatçı, oyuncu ve gazetecilerin nasıl yıpratma savaşına müdahil olduğu görülüyor ve bugün depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor diyor. Trump ve Netanyahu görüşme sonrası basın karşısına çıkmadı, sadece fotoğraf servis edildi diyor sevgili izleyicilerimiz. Erdoğan ile dostluğu başa bela. Trump'ın Netanyahu öncesi çektiği Türkiye resti İsrail ve Yunanistan'ı karıştırdı. Yunan sportolog Türklerin F-35 programına dönüşü sandığımızdan daha yakın diye yazdı. Times of Real ise Trump'ın Türkiye dostluğu başımıza büyük bela açabilir yorumu yaptı demişler. Ve gülerek babam halletti dedi. Gülistan 9 soruşturması şüphelisi Umut Altaş ile ABD'deki cezaevinde görüştü akşam gazetesi. Savcıya gönderdiği itiraf mektubuna ulaştı diyor. Türkiye'nin iade talep ettiği Umut Altaş ile kaldığı cezaevinde 3 saatlik bir görüşme yaptık diyor. Basında başında takke, üzerinde siyah bir tişört de geldi. Sürekli titriyordu ve 2 ay öncesine göre bir hayli zayıflamıştı. Tunceli Başsavcısına bir itiraf mektubu yazdığını söyledi. O mektupta valinin oğlu Türkay Sonel bir kızı öldürdüm dedi. Baban ne yaptı diye sorunca da gülerek o halletti zaten cevabı verdi yazıyordu denmiş sevgili izleyiciler. Arabada kan kokusu vardı diyor. Umut Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak 2020'de yaşananları mektupta şöyle anlattı. Arabadaydık, bir polis telsize anonsu geldi. Bir süre sonra beni indirdi. 15-20 dakika sonra geldi. Bin arabaya dedi. Savaştan çıkmış gibiydi. Umut mektupta
yazmamıştı ama

görüşmede o anı arabada kan kokusu vardı diyerek anlattı. Ve geçiyoruz Cumhuriyet Gazetesi'ne. Kadrolarını belirleyen yeni parti kuruluşunu tamamladı. Özel rotayı çizdi. Taban %38, yeni hedef 50+1 diyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk kapalı grup toplantısını yaptı. Toplantıya 90 milletvekilinin tamamı katıldı. Yeni grup yönetimi ile de belirlenirken Özgür Özel milletvekillerine yeni bir sayfa açtık. Geçmişteki tartışmaları geride bırakın ve yurttaşın meselelerine odaklanın mesajı verdiği öğrenildi. Ve Diriliş postası, Gülben Ergen iyiliği neden bıraktı? Gözler Gülben'in Yardım Derneği'nde diyor. Ahbaplar soruşturması kapsamında ifadeye davet edilen Gülben Ergen sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yardım faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Gülben Ergen'in bu açıklamasıyla Gözler Başkanlığı'na yürüttüğü Çocuklar Gülsün diye derneğine çevrildi. Derneğin kaç okul yapıldığı ya da kaç çocuğa ulaşıldığı gibi faaliyet raporları kamuoyuyla paylaşılıyor. Ancak tıpkı Ahbap dosyasında olduğu gibi bağış tutarları ve gelir gider kalemlerini ayrıntılı gösteren mali raporlar açıklanmıyor. Gülben Ergen'in bu ani kararı dikkatleri bağış toplama izni de olan derneğe çevirmiş durumda diyor. Ve kamu gücünü şahsi amaçları için kullandı diyor. Gülistan Doku soruşturmasında ele geçirilen dijital materyaller kamu gücünün kişisel amaçlarla kullandığı iddiaların gündeme taşıdı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sönel ile koruma polisi Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok dijital takip, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve bilişim sistemlerine müdahale iddialarını içeren yeni deliller doğrultusunda 4 ayrı suçtan yeniden tutuklandı diyor. Ve Hürriyet gazetesi, Ağustos'ta bu iş tamam. Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir eşik aşılıyor. Kendini fesheden PKK'nın tasfiyesini sağlayacak yasal düzenleme de son aşamaya gelindi. Teklifin Ağustos'ta meclisten geçip yasalaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da süreci bu aşamaya kararlı bir şekilde getirdik. Nihayete erdirelim, yasayı bir an önce bitirelim dediği öğrenildi. AK Parti'de yapılan planlamaya göre yasa teklifinin pazartesi günü meclise sunulması öngörülüyor. Bu durumda teklif çarşamba günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Komisyondaki görüşmelerin birkaç gün içinde bitmesi bekleniyor. İtiraz olan partilere muhalefet şerhleri için 4-5 günlük süre tanınacak. Bu durumda teklif 13-14 Ağustos'ta mecliste görüşülebilecek. İYİ Parti dışındaki partilerden engelleyici tavır beklenmiyor. Bu nedenle teklifin Ağustos ortasında yasalaşması öngörülüyor. Ve Netanyahu'yu buz gibi karşıladı diyor. Netanyahu son 1,5 yılda 8. kez ziyaret ettiği Trump'tan beklediği ilgiyi görmedi. Trump, Netanyahu'yu çok soğuk karşıladı. Netanyahu taviz vererek ayarlanan görüşmeye ABD Başkanı'nın önceki günkü soğuk mesajları eşliğinde girdi. Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkacağının hatırlatılması üzerine Trump, kimse bana ne satıp satmayacağımı söyleyemez demişti. Beyaz Saray basına kapalı görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini açıkladı diyor. Ve Karar Gazetesi, ne işçisini dinledi ne devleti diyor. Yıldızlar Lisesiz Holding bünyesindeki maden işçileri Çalışma ve Enerji Bakanlıklarının garantörlüğüne rağmen holding ikinci kez ödeme sözünden dönmesi üzerine yeniden eylem kararı aldı diyor. Ve Korkusuz Gazetesi, Atatürk'ten miras kalan Ankara'daki çiftlik biraz daha küçülecek. Erdoğan'ın lise arkadaşı ormana orman yapacak diyor. Başkentin kalbinde yeşil bir vaha olarak anılan Atatürk Orman Çiftliği'ni ranta açan AK Parti şimdi de Atatürk Orman Çiftliği'ne Beştepe Millet Ormanı yapmak için iktidara yakın iş insanına 310 milyon liralık ihale verdi. Ve Milat Gazetesi, 2 saat 15 dakika diyor İstanbul ve Ankara'ya diyor Bursa'dan hızlı tren ile. Bakan Nuroğlu'ndan İstanbul, Ankara ve Bursa'da yaşayanlara müjde. Bursa, Ankara ve Bursa, İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşürecek. Hızlı tren projesinde test sürüşleri başlıyor diyor. Ve yaraları sardık diyor Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. 2021 Manavgat yangının yıl dönümünde hayatını kaybeden 6 vatandaşı rahmetli anarak devlet olarak yaraları sardık. Bir yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur var dedi.

0: Ve Milliyet Gazetesi'ne geçiyoruz. Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasına baktığımızda ise ağzını bile açamadı diyor. Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la görüşmesinde konuyu gündeme bile getiremedi. Bibi Washington'dan eli boş dönüyor demiş. Ve Sabah gazetesi, devlete çekilen sinsi operasyon ortaya çıktı diyor. Başkan Erdoğan'dan ahbap çavuşlara sert tepki. Sırf hükümeti yıpratmak için her türlü ahlaksızlık sergilendi. Sanatçısı, gazetecisi, siyasetçisi adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdi. Yalan haberlerden provokasyonlara, 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti istismar edildi. Kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Halkımızın paniğe sürüklenmeye dönük tezviratlar üretildi. Haftalar boyunca canları pahasına sahada görev yapan personelimizin emeği, mücadelesi, fedakarlıkları yok sayıldı. Ortaya saçılan belgeler 6 Şubat depremlerinde hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların yapıldığını hepimize gösterdi. Deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimiz çok net biçimde gördük. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor demiş. Ve Sözcü gazetesi, İstanbul Valiliği 39 ilçe kaymakamlığına talimat gönderdi. Her okulda bir mescit olacak. Valiliğin talimatıyla yeni yapılacak eğitim kurumlarında mescit konulacak. Mevcut binalardaki uygun alanlar cuma namazı için mescide dönüştürülerek öğrencilerin kullanımına da açılacak denmiş. Ve Takvim gazetesi, fırsatçılık yapanlar hesap veriyor diyor. Milletimizin iyi niyeti suistimal edildi diyor Başkan Erdoğan. ATO Kongresyum'da iletişim şurasına katıldığı yaptığı konuşmada Ahbap Derneği soruşturmasına değindi. Siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanların adalete hesap verdiğinin altını çizdi. Ve son gazete Türk'ün, fırsatçılar hesap veriyor diyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 6 Şubat depremleri sürecinde hangi oyunların çevrildiğinin ortaya çıktığını belirterek depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adaletin pençesinde ucu nereye varırsa varsın yaptıklarının hesabı sorulacak dedi. Evet, böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar sizlerle birlikte olacağı dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Tekinler Şap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtır.
3: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın.

Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338 0324.

0: 0541-324-33-33-38 Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Mersin Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan Tolga Can Tok adına ABRH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin en yakın Kızılay'a hasta adı, soyadı ve hastaneyi bildirmeleri yeterlidir. İletişim 0534 951 8784.

0: yaktığın resimleri. Gel dediğimde öldün mü be hain?
1: Mersin Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan Tolga Can Tok adına ABRH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin en yakın Kızılay'a hasta adı, soyadı ve hastaneyi bildirmeleri yeterlidir. İletişim 0534 951 8780.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Daha temiz bir Mersin anlayışı ile çevre yatırımlarına hız kesmeden devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, denetim tekneleri ve insansız hava aracının yanı sıra hayata geçirdiği elektronik gemi denetleme sistemi ile denizlerdeki denetimini daha da artırdı. Bu kapsamda elektronik gemi denetleme sistemi izleme merkezini kuran Büyükşehir, bu sistem ile gemi ve diğer deniz araçları

0: Kullanıcılarından kaynaklanan kirliliğin anında tespit edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan uyarıdan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden ve rüzgarın hız kazanmasından dolayı özellikle Anamur Silifke bandında orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaşabileceği belirtildi. Büyükşehir, ormanlık ve açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmalara ara verilmesi ve ormanlara giriş ile ilgili kısıtlama kararlarına uyulmasını istedi. Büyükşehir ayrıca vatandaşların duman görme ve yangın durumunda zaman kaybetmeden 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmalarını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadelede dijital teknolojileri etkin şekilde kullanarak saha çalışmalarını anlık olarak takip ediyor. Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı vektörle mücadele sistemi sayesinde ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalar konum, zaman ve uygulama detaylarıyla eş zamanlı olarak kayıt altına alınırken elde edilen veriler raporlanarak mücadele sürecinin daha planlı, denetlenebilir ve verimli yürütülmesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2300 yıllık tarihi kalıntıları ile yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakan bir geçmişe sahip Uzuncaburç'ta özellikle kadınların sosyalleşmesi ve gelir elde etmesi için çalışma başlattı. Köyümüz Atölye projesi kapsamında Uzuncaburç'a özgü ürünleri mahalleli tarafından pazarlanabilir bir hale getirmek için çalışan büyükşehir ekipleri, bölge halkının ve özellikle de kadınların kurulan standlarda yerli ve yabancı turistler ile iletişime geçmesini ve kazanç elde etmesini hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaralı ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarını yalnızca tedavi etmekle kalmıyor, onları yeniden hayata bağlıyor. Ali 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla kurtarılan can dostlar, Büyükşehir'in veteriner hekimlerinin müdahaleleriyle yaşama tutunurken, yine Büyükşehir'e bağlı geçici hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanları da tüm hayvanseverlerin ziyaretine açık kapılarıyla can dostları sıcak yuvalarla buluşturmaya devam ediyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
5: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin

0: Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Mersin Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan Tolga Can Tok adına AB RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin en yakın Kızılay'a hasta adı, soyadı ve hastaneyi bildirmeleri yeterlidir. İletişim 0534 951 8785.

gücüm. Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

yaptın gücüm, kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı gücüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin.

0: Sam TV Çerçeve ve Sam Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezinde ülkenin birinci gündem maddesine gelen Ahbap Derneği soruşturmasıyla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalet önünde hesap veriyor dedi.
1: Deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ato Kongrezyum'da 2. İletişim Şurası'na katıldı.
1: Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı.
2: Programda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat depremlerinde dezenformasyon ve manipülasyona ilişkin tepki gösterdi ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya ilişkin değerlendirme yaptı.
1: Bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken diğer taraftan da bu çevrelerce köpürtülen dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık.
2: 6 Şubat depremleri süresince hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonlar çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize net bir biçimde gösteriyor ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremi kullanarak

0: Siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanların adalete hesap verdiğinin altını çizdi.
1: Yine bu süreçte sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük. Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken diğer taraftan da bu çevrelerce köpürtülen dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor.
2: Dün ses sanatçıları ve gazeteci, duyan gazeteci Uğur Dündar'ın da savcılık tarafından bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağrılması dikkat çekmişti. Tabii ki az önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi algı, dezenformasyon, manipülasyon yapan kim var ise tabii ki ya ifadesine başvurulacak ya da soruşturmanın kapsamı içerisine alınacak. Evet, böyle bir tahmin var diyebilirim. Şimdi tabii ki terörist Türkiye süreci artık sona doğru geliyor. Çerçeve yasa meclise sunulacak. Hangi yasalar kanunlaşma noktasında onay alacak meclisler, onları göreceğiz. Ama en başından beri terörist Türkiye sürecine karşı duruş ortaya koyan İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşuyor şu anda ve hemen canlı yayınla o noktaya gidiyoruz.
3: Devlete terör örgütünün planlarına göre adım attırıyor. Pazarlık dediğimiz şey tam olarak işte buydu. Soruyorum şimdi, kaç kişi silah bırakmıştır? Kaç silah Türk devletine teslim edilmiştir? Teslim edilen silahlar nerede ve kimin denetimindedir? Bu silahların balistik muayeneleri yapılmış mıdır? Adli emanet altına alınmış mıdır? Örgütün bütün unsurlarıyla sona erdiğini hangi devlet kurumu doğrulamıştır? Dağdaki kadrolar ne olmuştur? Suriye'deki silahlı yapı ne olmuştur? İran'daki PEJAK, Irak'taki PJDK ne olmuştur? Avrupa'daki finans ve propaganda ağı ne olmuştur? Örgütün emir komuta düzeni ortadan kalkmış mıdır? Yoksa yalnızca adı, yöntemi ve faaliyet alanı mı değiştirilmektedir? Çıkaracağınız kanunun yürürlüğünü hangi somut şarta bağlayacaksınız? Örgüt vaatlerini yerine getirmezse şayet kanunu uygulamaya devam edecek misiniz? Örgüt yeniden silaha yönelirse sağlanan imkanlar geri alınacak mıdır? Yoksa Türk devletinin kanununu Kandil'in keyfine, İmralı'nın keyfine ve iyi niyetine mi bırakacaksınız? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Neyin peşinde koşuyorsunuz? Bu cani terör örgütüne

0: Türk devletini kanun çıkarmaya mecbur bıraktık mı dedirteceksiniz. Silahımız sayesinde taleplerimizi kabul ettirdik. Devlet bizim şartlarımıza mı geldi dedirteceksiniz. Bunun yol açacağı elim ve vahim sonucu şimdiden söyleyeyim size. Silah kullanan kazanıyor, hukuka bağlı kalan bekliyor. Terörist pazarlık ediyor, vatandaş ise bedel ödüyor. Kanaatini yerleştirirsiniz. Bunun adı terörsüz Türkiye değildir. Bunun adı silaha ve teröre siyasi getiri sağlamaktır. Terörü, cinayeti, ihaneti ödüllendirmektir. Bize dünya değişiyor, siz görmüyor musunuz diyorlar. Elbette görüyoruz. Dünya değişiyor. Uluslararası düzen sarsılıyor. Devletler sınırlarını güçlendiriyor. Savunma kapasitelerini artırıyor. Milletler varlık gerekçelerini diriltmeye ve ona sarılmaya çalışıyorlar. Peki iktidar sahipleri, siz ne yapıyorsunuz? PKK'yı Türkiye'ye entegre etmeye çalışıyorsunuz. Jeopolitik değişti diye teröristin suç sicilini silmeye kalkışıyorsunuz. Bölgeler değişti diye müebbetlik teröriste kravat takmaya uğraşıyorsunuz. Ne kadar tanıdık bir hikaye değil mi? Hafızalarınızı bir geri sarın ve biraz geçmişi düşünün. Kimlerin hangi senaryolarda ayak izleri var, onları görün. Ey benim vatandaşım, kimler kimlerle beraber şimdi daha iyi anlıyor, şimdi daha iyi görüyor musun? Kimler Büyük Ortadoğu Projesi'nin yeni versiyonlarında kendine meşruiyet devşiriyor? Yancılarına da takım elbise giydirip kravat dağıtıyor. Görüyor musunuz? Siz Öcalan'ı Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta ve İran'daki bütün terör unsurlarına söz geçirebilecek kudretli bir aktör olarak pazarladınız. Peki bugüne kadar ne olmuştur? Ne olmaktadır? Suriye'deki yapının kaderini Öcalan'ın çağrıları değil, sahadaki askeri ve siyasi gelişmeler belirledi. İran'daki örgüt uzantısı silah bırakmadı. Yeni çatışma hesaplarının parçası haline geldi. Kandil ise Türk devletine teslim olmak yerine önce kanun çıkarılmasını ve o kanunu değerlendirmeyi talep ediyor. Siz Öcalan denen caniye hangi başarısının karşılığında bu kadar siyasi alan açıyor ve meşruiyet bahşediyorsunuz? Bölgedeki terör uzantılarına söz geçiremeyen bir terör hükümlüsünü hangi akılla Türk siyasetinin merkezine yerleştiriyorsunuz? Çünkü mesele en başından beri yalnızca silah bırakmak değildi. Mesele Öcalan'a siyasi bir rol ve iktidarınıza yeni bir ortaklık alanı açmaktır. Dağdaki üniformasını çıkarıp siyasette takım elbise giymesi terör örgütünün tasfiyesi değildir. Öcalan yalnızca silah bırakma çağrısı yapan geçici bir araç olarak kalmayacaktır. Siyasi muhatap haline getirilecektir dedik, uyardık. Örgüt kadroları bireysel olarak topluma dönmekle yetinmeyecek. Örgütsel güç halinde siyasete aktarılmak istenecektir dedik.
1: Evet, demokrasinin gereği farklı seslere yer vermek, kulak kabartmak. Tabii ki Musavvak Dervişoğlu deneyimli bir siyaset adamı,

Bu pencereden baktığımız zaman tereddüt Türkiye süreciyle ilgili olumsuzlukları görebiliyoruz. Ama tabii ki terörün de artık 50 yıl sonra, değil mi, bitme zamanı geldi. Bakalım Büyük Millet Meclisi'ne getirilecek yasalar, yasa önerileri

0: yapacağız. Şimdi yeni partiye geçelim. Artık yeni parti ayakları üzerinde çok hızlı bir şekilde durmaya başladı. İlk grup toplantısını yaptı. Grup toplantısından sonra da yeni parti genel başkanı Özgür Özel kameralara konuştu.
1: Yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
2: Yeni parti mecliste ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak gerçekleşen grup toplantısı yaklaşık 45 dakika sürdü. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özel, şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken seçim kalmamıştır. Artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve yeni parti tüm yöneticileriyle göreve başlamıştır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun, tüm milletimize yeni partimiz hayırlı olsun dedi.
1: Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır. Artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve yeni parti tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkan vekilleriyle, meclis idare amiriyle, katip üyesiyle ve geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi parti meclisiyle, Yüksek Disiplin Kurulu'yla ve Yönetim Kurulu'yla birlikte göreve başlamıştır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Milletimize, yeni partimiz hayırlı uğurlu olsun.
3: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
5: Türkiye Vestel'leniyor.
6: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
12: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
13: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta.

0: ettiğinizde sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
3: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
4: Türkiye'de bütün kesimlerin büyük sıkıntıları var. Yani halk dertli, halk gerçekten bunaldı. Çiftçiye bakıyorsun, çiftçi bitmiş, üretimden vazgeçiyor, insanlar çiftçilikten vazgeçiyor. Esnafa bakıyorsun, kapanan iş yerleri sayısı her gün biraz daha artıyor. Şirketlere bakıyorsun, Concorde'da ilan edenlerin sayısı artık yani takip edilemez duruma geldi. Dev gibi firmalar iflasın eşiğine geldi. Emekli perişan, dar gelirli perişan, asgari ücretli zaten ay sonunu geçiremiyor. Şimdi böyle bir baktığımızda, böyle bir ortamda halka umut olacak bir yapı kurmamız gerekiyordu. Bunun çalışmasını ve çabasını gösterdik ve yeni partiyi bir doğrultuda kurduk ve siyasi hayatına başladı. Şimdi burada önemli olan ülkenin tüm sorunlarını kucaklayabilecek bir siyasi çalışmayı hayata geçirmek. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi partimizi kurduk, organlarını belirledik. BM'miz belirlendi, MYK'mız belirlendi. Grup başkanımız, başkan vekillerimiz zaten belirlendi. Onların da yasal süreçlerini tamamladık. Şimdi artık illerdeki yapılaşmaya geldi. Yani yavaş yavaş örgüt yapısını tüm Türkiye'de bir an önce hızlı bir şekilde örgütleyip her şeye hazır hale gelmenin çabası içerisindeyiz. Yeni parti yeni bir umut. Yeni partinin programlarını falan hazırlıyoruz. Şimdi çok güçlü bir programımız var. Yani burada sadece bir kesimi değil, tüm Türkiye'yi temsil edecek bir yapı kuruyoruz. Eminim ki halkımızın da bu konudaki teveccühleri bizi bu konuda biraz daha şevklendirdi, hızlandırdı. Türkiye'nin her yerinden inanılmaz bir şekilde, kapsayıcı bir şekilde yeni partiye bir umut bağlayan vatandaşlarımız var. Biz de bunların bulutlarını yere düşürmemek adına var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz. Aşağı yukarı 3-4 haftadır bak Ankara'dayız. Tamamen bu konuların üzerine yoğunlaştık. İyi olacak. Yani Türkiye'yi ve halkımızın umudunu yere düşürmeyecek bir siyasi yapı ortaya çıktı. İnşallah çok da iyi olacak. Tüm kesimlerin sorunlarına cevap verecek diye düşünüyorum.
5: Şimdi efendim bazı eleştiriler var. Yani CHP'nin parti tüzüğü açısından, programı açısından, ideolojisi açısından birebir kopyası şeklinde bir böyle eleştiri de var. Hani bütün kesimleri kucaklayacak ifadesini kullandınız. Benim aklıma 83 Anavatan Partisi geldi. Aynen. Dört eylemi birleştirme olgusunu gerçekleştirmişti. Yani ideolojik olarak biraz böyle değişme, genişleme çalışmalarınız var mı?
4: Biraz değil, tam genişliyoruz. Yani şimdi yeni partinin tamamen vizyonu farklı. Yani CHP'deki gibi sadece işte sol görüşlerle bu işi böyle götürelim, sol görüşlerle hükümete aday olalım, efendim iktidar olalım diye bir düşüncemiz yok. Bu yeni partinin vizyonu 86 milyonu kucaklayacak, her kesimin kendisini içinde bulabileceği, her kesimin kendisini orada görebileceği bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Yani burada önemli olan 86 milyonun geleceği, ülkenin geleceği. Burada bütün kesimler kendisini rahatlıkla yeni partide görebilecekler. O yapılanlar.

0: yapmaya çalışıyoruz. Nasıl zamanında işte Anavatan çıktı, efendim 2002'de işte AKP'nin çıkışı, böyle yelpazeyi geniş tutup tüm Türkiye içerisine alabilecek bir yapıyla yola çıkacağız, vizyonla yola çıkacağız, programla yola çıkacağız. Yani o yüzden yeni parti Türkiye'nin bana göre şu an tek umudu. Yani 86 milyon vatandaşımızın büyük bir çoğunluğunun bize hep olumlu baktığı, olumlu eleştiriler sunduğu bir yapıyla ortaya çıkacağız inşallah.
1: Efendim son olarak tabii ki Türk siyasetinde önemli bir başlangıç yaratıldı ama bunun sonuçlanması demek seçime katılma hakkı sağlanması. Evet. Bu noktada şüpheler var mı?
0: Ya her yönüyle tedbirimizi aldık Kemal kardeşim. Yani şimdi önemli olan bir an önce şu yapılanmamızı ülke genelinde bitirip yani Mart ayına kadar seçime hazır hale seçime katılır duruma gelmek. Ha, olası bir ters bir şey olursa da zaten bunun da tedbirini aldık. Yani orada da yine ortada kalmayacak şekilde seçimlere katılacak şekilde de B planımız da hazır o konuyla alakalı. Ama tabii bizim temennimiz bir an önce bu yapılanmayı bitirip kurultaylarımızı gerçekleştirip ülke genelindeki örgütlenmeyi tamamlayıp seçime hazır hale gelebilmek. Yani Mart ayına kadar biz bunu yapacağız diye düşünüyoruz. Programımızda o var.
1: Şimdi yerel yönetimlerle ilgili 200 belediye başkanı yeni partiye geçiyor şeklinde bir ifade var idi. Bu gerçekleşti mi ve Büyükşehir Belediyesi noktasında gerek Ankara gerek Mersin olsun ve diğer büyük şehirler hala beklemekte. CHP'de Zeyden Karan'ın bir açıklaması vardı. 54 yıllık CHP'liyim ve CHP'de kalmaya devam edeceğim şeklinde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz yerel yönetimlerdeki bu duruşu, bu anlayışı?
0: Yerel yönetimlerle alakalı zaten şu an 200 sayısını dün itibariyle zaten geçti yeni parti. Orada önemli bir sıkıntı yok. Şimdi tabii bazı belediyelerimizde biliyorsunuz meclis üyeleri yönünden şöyle bakıldığında böyle balık sırtında olan, bıçak sırtında olan yerlerimiz var. Bazı düzenlemeler gerekiyor, biraz onlara zaman gerekiyor. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir'le alakalı da işte Zeydan Bey'in açıklaması. Zeydan Bey'in özel bir durumu var biliyorsunuz. Zaten partiye uzak değil. Sürekli görüşmeler halinde görüşülüyoruzdu zaten Zeydan kararlarla ilgili. Ama onun özel bir durumu var. O özel durumundan dolayı biraz zaman tanıyoruz. Özellikle o büyükşehirlerimizle alakalı. Zaman içerisinde taşlar yerine oturduğunda eminim ki zaten birçoğu yine yeni partide yerlerini alacaklar. Belediyeler biraz acele etmiyoruz. Belediyeleri biraz daha yavaştan alıyoruz. Çünkü demin de dediğim gibi her belediyemizin kendine has özel meclis üyesi yapısı var. Yani elimizdeki belediyelerin de farklı bir tarafa gitmesini de arzu etmeyiz. O yüzden inceleyip sık döküyoruz. Genel başkanımız da bunu sık sık dile getiriyor zaten Kemal kardeşim. Yani o belediyeler hazır olduklarında, durumu düzelttiklerinde katılımla ilgili çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tüm halkımıza da selamlarımı iletiyorum. Sağ olun.
1: Evet. Gerçekten de Talat Dinçer hem bir sivil toplumcu olarak ESOP başkanıydı Mersin'de. Genel merkezi de görevi vardı. Esnaf dostu. Esnafın milletvekili olduğunu parlamentoya gittikten sonra da gösterdi. Hiç yalnız bırakmadı. Sorunlarını esnafın devamlı kürsüye çıkarak taşıdı. İşte böyle. Milletvekili böyle. CHP'den ayrılık söz konusu olduğunda Özgür Özel'in arkasında duran en önemli isimlerden bir tanesi de Talat Dinçer'di. Hiç yalpalamadı ve açıklamasını derhal yaptı. Özgür Özel'in yanındayım demişti. Evet, şimdi de aynı tutum ve duruş devam ediyor. Siyaset biraz da omurga işidir. Yani içinden geçeni kafa

Ondaki o ideolojiyi, beklentiler var değil mi yani kamuoyunda? Ona göre de bir duruş ortaya koyma işidir. Bu bağlamda yeni partiye geçen Talat Dinçer önemli bir siyasi ahlak konusunda bir duruş da ortaya koydu. Evet, şimdi uyuşturucuyla mücadele hiç hız kesmiyor. Doğrusu da bu. Tabii ki gönül ister ki bataklığın kurutulması. Tamam, sivrisineklerle de mücadele edilir ama bataklık kurutulsun. Bu baronlar var biliyorsun, uyuşturucu baronları. Bunlara yönelilsin. Yurt dışındalar. Bu iş biraz da Interpol'ün işi. Ama Türkiye'de de gerçekten Bakan Gürlek göreve geldikten sonra çok daha böyle ivme kazandı. Uyuşturucuyla mücadele. Evet, Bakan Gürlek Gaziantep'te narko kapan operasyonunda 382 şüpheli göz altına alındı açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek Gaziantep merkezli 14 ilde düzenleyen narko kapan Gaziantep operasyonu kapsamında şu ana kadar 382 şüphelinin gözaltına alındığını, 91 şüpheliye yönelik işlemlerin ise sürdüğünü açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep merkezli 14 ilde gerçekleştirilen narko kapan Gaziantep operasyonuna ilişkin bilgi verdi. Bakan Gürlek, gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve şehirlerin güvenliğini hedef alan uyuşturucu satıcıları ile bunların dijital ağlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Operasyon Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 ay süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 548 şüphelinin tek tek tespit edildiğini ifade etti. 382 şüpheli gözaltına alındı. Gürlek, şüphelilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğunu belirledi. Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alınırken 4'ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor ifadelerini kullandı. Evet, görüyorsunuz çok önemli bir operasyon gerçekten de. Şimdi bundan sonra beklenti daha çok böyle baronlara, uyuşturucu baronlarına yönelilmesi. Yani eğer bataklığın kurutulması isteniyor ise uyuşturucu trafiğinin takip edilmesi ve tabii ki çökeltilmesi, yurt dışı ayaklarının çökeltilmesi, trafik, evet, uyuşturucu trafiğinin bitirilmesi, önlemler bu şekilde olmalı. Tabii ki işte bu torbacı diye tabir edilen sokak uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar da çok önemli. Tebrik ediyoruz hem Cumhuriyet Savcılığını hem emniyet yetkililerini. Tabii Bakan Gürlek son dönemde yani yasaların işletilmesi noktasında gerçekten de önemli işler yapıyor. Ona da şahit oluyoruz. Farklılığını hissettirdi. Yani bir bakan gidiyor, diğer bakan geliyor, format değişiyor. Şimdi Bakan Gürlek yasa dışı ne varsa bununla ilgili kim olursa olsun bir mücadele ortaya koyuyor. Tabii. Muhalefetin de ifadeleri var Bakan Gürlek'le ilgili olarak. Zaman zaman CHP kanadından geliyor bu. Özgür Özel'in açıklamaları var. Onları bir tarafta tutuyoruz. Siyaset farklı bir şey. Siyaseten yapılan operasyonlar kamuoyunda, kamu vicdanında yer bulmaz. Evet. Bu gerçekten yola çıkarak dikkatle bizler de takip
ediyoruz. Şimdi

Dün Tom Barak'ın ziyaretleri vardı. Yani Ankara Büyükelçisi, Türkiye Büyükelçisi, işte Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak, Amerika'nın bölgedeki tek yetkilisi diyelim. Çünkü en önemli isim o. Şimdi Teressüt Türkiye süreciyle bunu bir bağlamaya çalışmıştım ama acaba yani böyle işte Irak Kürt bölgesiyle ilgili, yönetimiyle ilgili mesajlar mı geliyor veyahut da bir planlama mı yapılıyor? Onları bilemiyoruz. Tabii bunlar kapalı kapılar ardında konuşulan şeyler. Ama yani bugün de mesela tesadüf Bakan Fidan Iraklı mevkitaşı ile bir araya geldi. Bu da önemli bir buluşma. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile Ankara'da bir araya geldi. Ne konuşuldu bilemiyoruz. Basına kapalı. Sadece fotoğraf verildi. Tabii şimdi Irak'la ne konuşulabilir? Hani ticari bir konu olsa o ekonomik kurmayların da katılması gerekiyor. Yani terör örgütü, PKK terör örgütünün lav edilmesi, Kandil'den boşaltılması, bölge zaten ateş çemberi, hemen ABD-İran savaşının yanı başında Irak var. Hatırlayalım, 8 yıl süren Irak-İran savaşı kazananı olmamıştı. Ama bir gerçek var, Batı dediğimiz Amerika o dönem Irak'ı destekliyordu. Irak'ın dostuydu. Yine İran'a karşı bir cephe açılmıştı. 8 yıl sürdü. Kazananı olmadı. İran'da, Irak'ta kaybetti. Evet, zayıfladı. Güçlerini zayıflattılar. Evet, yüz binlerce insan orada hayatını kaybetti. Savaşla beslenen bir sektör var değil mi? Savunma sanayi. Yani ne kadar savaş çıkarsa savunma sanayi o kadar kalkınır. Bir de Ar-Ge çalışmaları var. Yeni nesil silahları piyasaya süremiyorlar. Niye? Depolardaki eski silahları satmak zorundalar. Bu bir sektör. İşlemesi için savaş lazım. Ve savaşı da siyasiler değil mi? Çıkartıyor. Zaten İsrail savunma sanayi sektörüne ciddi anlamda potansiyel getirmek için canla başla çalışıyor. Katliam üstüne katliam yapıyor. Soykırım şebekesi. Gerçekten soykırım şebekesi. Artık devlet diyemiyoruz. Devlet yönetimi diyemiyoruz. O gitmiş. Tamam, İsrail vatandaşlarıyla hiçbir alıp veremeyeceğimiz bir şey yok. Kesinlikle yok. Barış yanlısı olanlar tabii ki var. Ama işte bir yayılımcı politika, işgal hareketleri gerek Lübnan'a, gerek Filistin'e, Gazze'ye, ya bunlar bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Bakın, İsrail yönetimi insanın, toplumların sinir uçlarıyla oynamayı çok çok arzu ediyor. Ve başarıyor da. Bir haberimiz var sırada. İsrail, Gazze'deki bir camiye düzenlediği hava saldırısıyla yıktı. Şu anda caminin, minaresinin hava saldırısı sonrasında yıkıldığını görebiliyoruz. İsrail ordusu Gazze şeridindeki Dar al-Mutink camiye düzenlediği hava saldırısıyla tamamen yıktı. İsrail Gazze şeridine yönelik saldırıya devam ediyor. İsrail ordusu Gazze şeridindeki camiyi hava saldırısı düzenledi. Saldırıda cami tamamen yıkıldı. Yerel kaynaklar İsrail ordusunun saldırısı öncesi bölgeleri uyardığını belirterek saldırının bölgede yerinden edilmiş ailelerin kaldığı çadırlarda büyük hasara neden olduğunu ifade etti. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Gazze şeridindeki Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı'na göre İsrail bölgedeki 1275 camiden 1050'sini tamamen yıktı. 191'i ise kısmen zarar verdi şeklinde.

Yani ibadet yerleri dokunulmaz. En büyük savaşlarda dahi dokunulmaz. Ama gelin görün ki İsrail buraları yerle bir ederek adeta hem bir gözdağı veriyor hem de toplumun sinir uçlarıyla oynuyor. Müslümanların çok hevesli, çok hevesli. Evet, 3. Dünya Savaşı'nın çıkarılması için elinden gelen her şeyi ortaya koyuyor. Türkiye'nin sağduyulu durumu, İslam ülkelerinin bazılarının sağduyusuyla 3. Dünya Savaşı henüz çıkma ihtimali, yani var mı yok mu bir şey diyemeyiz. Ama işte böyle kitlesel savaşlar, küresel savaşlar bu şekilde çıkıyor. Yavaş yavaş başlıyor, tırmanıyor, tırmanıyor. En sonunda belli bir noktaya geldiğinde savaş büyük bir yayılma trendi içine giriyor. Bu tehdit hala devam ediyor. Bakın, ABD-İran savaşında sadece iki ülkenin çatışması olmaktan çıkmış durumda. Evet. Ürdün. Şimdi Ürdün de işin içerisine giriyor. Bakın, Ürdün İran'dan fırlatılan 5 füzeyi düşürdü. Ürdün Silahlı Kuvvetleri İran'dan fırlatılan 5 füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerini hedef almayı sürdürüyor. Ürdün Silahlı Kuvvetleri İran'dan Ürdün topraklarına şafak vakti bir saldırı düzenlendiğini belirterek hava savunma sistemlerinin 5 füzeyi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu daha öncesi yaptığı açıklamada Ürdün'deki ABD üslerini balistik füzelerle hedef alındığını bildirmişti. Yani Türkiye hariç. Türkiye'de de ABD üsleri var ama hariç. İran o noktaya hiç girmiyor. Doğrusunu yapıyor. Doğrusunu yapıyor. Ama Körfez'de, Orta Doğu'da ABD üslerinin bulunduğu neresi varsa orayı da vuruyor. Şimdi asıl korkulan şey bu füze savaşlarının bir şekilde kara savaşına dönüşmesi ihtimali diyelim. Şimdi eninde sonunda bu olacak. Eğer ki bir anlaşma yapılmaz ise bu füze savaşlarının sonrasında bir kara harekatı başlayacak. İşte o zaman bölge kan gölüne dönecek. Ve farklı ülkelerin de savaşın içerisine dahil olduğunu göreceğiz. Rusya, Çin gibi ülkeler eğer ki bu savaşın içerisine girer ise o zaman tabii ki 3. Dünya Savaşı'nı açık açık konuşmaya başlayacağız. Evet. Malumunuz, biraz hadi içeriye dönelim de bu Adana'daki Seyir Tepesi'ndeki cinayet yani şok etkisi yarattı. Yani yine bir kıskançlık yüzünden işlenen kadın cinayeti ve tanık bırakmamak için iki masum vatandaşın da öldürülmesi. İfadesine başvuruldu zanlının. Tabii ki açıklaması da manidar. Diyor ki işte mesajlaşıyor idi birileriyle. Bunu gördüm ve bir tartışma çıktı aramızda. Ve sonrasında da ne yaptığımı bilmiyorum. Tamam, ne yaptığını bilmiyorsun da yan tarafta bulunan vatandaşları neden katlediyorsun? Yani şuurunu yitirdiği zaman bir insan o an için yitirir. Sonrasını planlamaz. Şimdi o da çok farklı bir şey. Tabii yargıda bunların hesabı sorulacak. Yargıda bunların hesabı sorulacak. Bakalım.

verilecek ceza kamuoyu vicdanını rahatlatması gerekiyor. Masum insanların sadece olaya şahit oldu diye öldürülmesi kadar korkunç bir şey olamaz. Böylesi cinayetler, eğitimsizlik, beyinsizlik, vicdansızlık ürünü. Bunları kabul etmek gerçekten çok zor. Kadın cinayetlerini asla ve asla, kadına el dahi kalkmaz. Bizim örf adetlerimizde böyle bir şey yok. Ve anlaşamazsın, olur biter, ayrılırsın, olur biter. Yani bu nedir ya? Vallahi inanılır gibi değil. Şimdi efendim, bir hava durumuna bakalım, sonra tekrar buradayım.

Güneşli bir Mersin sabahından herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve baktığımızda güne parlak güneş ışınlarıyla uyandık. 36 dereceye kadar yükselmiş sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yani baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Ve Mersin'in diğer ilçelerine bakıyoruz. Anamur'dayız. Anamur'da bugün hava düne göre daha sıcak, 39 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yani baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Ve şimdi de Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta parlak güneş ışınları sabah saatlerinden itibaren bizleri karşıladı. 36 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yani ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Bozyazı'dayız. Bozyazı'da hava bugün çok sıcak olacak. 39 dereceye kadar yükseldi sıcaklık değerleri. Gece ise açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Mutlu'dayız. Mutlu bugün parlak güneş ışınları sabah saatlerinden itibaren Mutlu'ları karşıladı ve 38 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise çoğunlukla güneşli bir gün olacak. Günlerde, günlerde bugün hava rüzgarlı olacak. 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Silifke'deyiz. Silifke'de bugün hava güneşli olacak. 36 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise parlak güneş ışınları sabah saatlerinden itibaren bizleri karşılayacak ve sıcaklık değerleri de yükseliyor. Erdemli'deyiz. Erdemli'de bugün hava güneşli, 35 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Tarsus'tayız. Tarsus'ta parlak güneş ışınları olacak. Bugün 36 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak değerli izleyiciler. Mersin'in son ilçesi Çamlıyarlı'dayız ve baktığımızda parlak güneş ışınları olacak bugün. 30 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yani baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Şu ana kadar neler olmuş bir de onlara bakalım. Alanya'da orman yangını muz seralarına sıçradı. 17 hektarlık alan zarar gördü. 20 yaşındaki genç hafızı hayattan koparan kaza kameralara yansıdı. Bisikletli kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. 18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı. Batman'da 1,5 yaşındaki bebek ikinci katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Ormana girişler yasak ama Kızıltepe'yi çöplüğe çevirdiler. Yangın riski bölgede görüntülendi. Saman balyaları alevlere teslim oldu. Yaklaşık 2000 balya kül oldu. Otomobille çarpışan bisikletteki anne ve

kız yaralandı. Batman'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Aman! Havalar sıcak, aman! Ormanlık alanlarına gitmek yasak. Gidildiği takdirde de kesinlikle mangaldır, ateştir vesairedir yakılmamalı. Çünkü Türkiye yeşilini korumak zorunda. Evet. Ve tabii ki çok daha fazla gelişen olaylar gün içerisinde haber kuşaklarımızda yer alacak diyor. Haber merkezinden de bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.

0: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233

0: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.

Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy

0: Tonoslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamı

alamadım. Neden Allah'ım? Birini aldın, benine bıraktın. Bu can onsuz yaşar mı sandın? Yağmur oldum, kapına dayandım. Götür Allah'ım.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Daha temiz bir Mersin anlayışı ile çevre yatırımlarına hız kesmeden devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, denetim tekneleri ve insansız hava aracının yanı sıra hayata geçirdiği elektronik gemi denetleme sistemi ile denizlerdeki denetimini daha da artırdı. Bu kapsamda elektronik gemi denetleme sistemi izleme merkezini kuran Büyükşehir, bu sistem ile gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin anında tespit edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan uyarıdan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden ve rüzgarın hız kazanmasından dolayı özellikle Anamur-Silifke bandında orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaşabileceği belirtildi. Büyükşehir, ormanlık ve açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmalara ara verilmesi ve ormanlara giriş ile ilgili kısıtlama kararlarına uyulmasını istedi. Büyükşehir ayrıca vatandaşların duman görme ve yangın durumunda zaman kaybetmeden 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmalarını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadelede dijital teknolojileri etkin şekilde kullanarak saha çalışmalarını anlık olarak takip ediyor. Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı vektörle mücadele sistemi sayesinde ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalar, konum, zaman ve uygulama detaylarıyla eş zamanlı olarak kayıt altına alınırken, elde edilen veriler raporlanarak mücadele sürecinin daha planlı, denetlenebilir ve verimli yürütülmesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2300 yıllık tarihi kalıntıları ile yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakan bir geçmişe sahip Uzunca Burç'ta özellikle kadınların sosyalleşmesi ve gelir elde etmesi için çalışma başlattı. Köyümüz Atölye projesi kapsamında Uzunca Burç'a özgü ürünleri mahalleli tarafından pazarlanabilir bir hale getirmek için çalışan büyükşehir ekipleri, bölge halkının ve özellikle de kadınların kurulan standlarda yerli ve yabancı turistler ile iletişime geçmesini ve kazanç elde etmesini hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaralı ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarını yalnızca tedavi etmekle kalmıyor, onları yeniden hayata bağlıyor. Ali 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla kurtarılan can dostlar, Büyükşehir'in veteriner hekimlerinin müdahaleleriyle yaşama tutunurken, yine Büyükşehir'e bağlı geçici hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanları da tüm hayvanseverlerin ziyaretine açık kapılarıyla can dostları sıcak yuvalarla buluşturmaya devam ediyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının gündeminde terörsüz Türkiye'de gelinen son durum yer alıyor. Terör örgütünün silah bırakma adımlarının yanı sıra meclise gelecek yasal düzenlemenin detayları da toplantıda ele alınacak. Öte yandan dış politikadaki gelişmeler de kabinede masaya yatırılacak. Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali Zeydi ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol vereceğini duyurdu. Erdoğan ayrıca İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affı düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören teklif kapsamında öğrenci affı, akademik düzenlemeler ve üniversitelere ilişkin hükümler ele alındı. Üsküdar Belediyesi'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapı ruhsatıyla iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Çöken alışveriş merkezinin enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken yaklaşık 260 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, bankalara bölge müdürlüklerini Mersin'e taşıma çağrısı yaptı. Çakır, kentin ekonomik potansiyeli ve büyüme ivmesinin önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, Mersin'in gelecekte önemli bir ticaret merkezi olacağını ve bankaların bu süreci şimdiden değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Mersin'de araç kiralama sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aramalarda ruhsatsız silah, bir miktar uyuşturucu, 8 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, bir bilgisayar kasasıyla 2 bilgisayar ele geçirildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda orman yangınlarının

alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar ele alındı. Mersin'in Aydıncık ilçesinde zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması da yapıldı. Mersin Limanı'ndaki eylem 209. gününde sürüyor. Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği

0: Üyeleriyle birlikte liman A kapısında bir araya gelerek sloganlar eşliğinde MIP binası önüne yürüdü. Mersin Çevre Platformu sahilleri kaplayan mikroplastik atıklara karşı Silifke'den çağrıda bulundu. Platform Akdeniz çığlık atıyor. Denizlerimizi, kıyılarımızı ve geleceğimizi zehirli ithal plastik atıklara teslim etmeyeceğiz mesajını paylaştı. Yeni Mersin İdman Yurdu teknik kadrosuna antrenör Cemal Koç'u dahil etti. Futbolculuğu döneminde kırmızı lacivertli forma giyen Koç, geçen sezon GMG Kastamonu Spor Kulübü'nde görev yapmıştı. Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmalarına da devam ediyor. Toroslar Belediyesi smaçör Ezgi Böke Göçer'i kadrosuna kattı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışığa nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Buğsem Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğsem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0500

0: 06 035 34 33.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 29 Temmuz 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler yaşandı ve bültenimize baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital egemenlik mesajı geldi. İkinci İletişim Şurası'nda konuşan Erdoğan, dijital alanda bağımsızlık ve güvenliğin güçlendirilmesine dikkat çekti. Öte yandan yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken uzmanlar sıcak çarpmasına karşı uyarılarda bulundu. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda Başkan Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Bolu Kartalkaya'daki otel yangının ardından kaçak yapı yıkılırken Mersin'de Silifke yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Tüm bu gelişmelerle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital egemenliğin güçlendirilmesinin Türkiye'nin öncelikleri arasında olduğunu söyledi. İkinci İletişim Şurası'nda konuşan Erdoğan, dijital alanda bağımsızlığı ve güvenliği arttırmaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
1: Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişim vizyonumuzu tüm unsurlarıyla hayata geçirmemiz bu yönüyle önemlidir. İletişimi yalnızca teknoloji parantezinde ele almak içinde bulunduğumuz bu çağda mümkün değildir. Kamu diplomasisinden ekonomik büyümeye, kriz ve afet yönetiminden verdiğimiz mesajların dünya kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılmasına kadar iletişim çok geniş bir alanı kapsıyor. Bunun için iletişimin bütün imkan ve araçlarını en etkili surette kullanmak, gerek geleneksel medyada gerekse dijital alanda güçlü bir varlık göstermek mecburiyetindeyiz. Burada şu noktaya da dikkatinizi çekmek isterim. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir. Kıymetli misafirler, insanı ve insani değerleri yok saymayan, hak ve hakikati esas alan, teknolojiyi doğru kullanan, medeniyet değerlerimizden beslenen bir anlayışla kendi iletişim modelimizi biçimlendirmeye devam ediyoruz. Halihazırda sadece kendi uydularımız üzerinden 5 milyar insana ulaşma imkanına sahibiz. Kimlik ve kültürümüzü yansıtan, tarihimizi ve milli değerlerimizi ekranlara taşıyan film, dizi ve belgesellerimiz dünyanın dört bir yanında büyük bir beğeniyle izleniyor. Artık uluslararası kamuoyu Türkiye'yi yalnızca başkalarının kaleme aldığı metinlerden veya tamamen karalama amaçlı çekilmiş sinema filmlerinden değil, kendi kültürümüzü ve gerçekliğimizi yansıtan filmlerden, dizilerden, belgesellerden, dijital platformlardan ve kültürel faaliyetlerden tanıyor. Bu ülkemizin yumuşak gücünü artıran, milletimizin birikimini ve değerlerini dünyaya taşıyan, bizi anlatan son derece kıymetli bir kazanımdır.
0: İç hastalıkları uzmanı Doktor Yunus Coşkun, sıcak çarpmasının sadece güneş altında değil, kapalı ve sıcak ortamlarda da görülebileceğini söyledi.
2: Halk arasında sıcak çarpması olarak deniyor, doğru diyorsunuz, ama gerçekten mevcut durumlarda kapalı sıcak bir ortamda isek illa güneşin altında olmamıza gerek yok. Terleme artışı olabilir, fazla susama olabilir ve ki halsizlik, yorgunluk gibi semptomlar olabilir. Ama ilerleyen dönemlerde eğer bilinç bulanıklığı, anlamsız konuşmalar ya da nöbet geçirme gibi bir durum varsa işte bu tıbbi bir acil. Böyle durumlarda mutlaka hemen hastayı serin bir ortama almamız gerekiyor. Soğuk uygulama yapmamız gerekiyor. Eğer şuur problemi gibi bir durum varsa zaten su vesaire bir şeyi yedirip içirmemeye çalışmamız lazım. Burada klima zararlı mı diye bazen hastalarım bana soruyor. Klimalı ortam zararlı değil. Hatta özellikle kronik hasta olanlarda ve yaşlı hastalarımızın klimalı ortamlarda bulunmasını daha çok destekliyoruz biz. Sadece burada ani ısı değişiklikleri çok önemli. Bir de bana gelen sorulardan söylemek istiyorum size. Güneş koruyucusunun sıcak çarpmasına etkisini soruyorlar. Güneş koruyucusu tabii ki ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu etki gösteriyor ama güneş çarpmasına karşı kesinlikle bir etkisi yok. Bu nedenle mümkün olduğunca susamadan su içmemiz lazım. Gün içerisindeki sıvı tüketimine dikkat etmemiz lazım. Açık alanda özellikle fitness gibi ya da spor yaptığımız spor efor sarf edilen işleri yaparken mümkün olduğunca daha kısa aralıklarla yapmak ve bol sıvı tüketmek lazım. 2,5 litre ve üzerinde Adana'da su içimini öneriyoruz. Çünkü burada belirgin bir sıvı kaybı

0: yaşıyoruz fark etmeden insensible dediğimiz görünmeyen sıvı kayıpları yaşıyoruz nefes alıp vermekle bile. Bu nedenle günlük mutlaka 2,5 litre civarında su içmemiz gerekir. Çünkü sadece güneş altında oluyor gibi zannediliyor ama kapalı ve sıcak ortamlarda uzun süre maruziyet sıcak çarpmasını arttırır. Aslında güneş çarpması değil sıcak çarpmasıdır yaşanan durum. Vücut ısısını arttırabilir. Vücut ısısı arttığı zaman da tamamen güneş çarpması semptomlarını yaşayabiliriz. Kişi hemen soğuk bir ortama alınmalı. Mutlaka üzerindeki kıyafetleri azaltmaya çalışmalıyız ve soğuk uygulama, sıvı uygulamaları yapılabilir. Eğer şuur problemi varsa mümkünse bir şey yedirip içirmememiz gerekir. Burada mutlaka tabii ki kıyafetlere de dikkat etmek gerek. Böyle ortamlarda çalışan hastalarımız daha geniş, daha terlemeyi arttırmayacak kıyafetler ve sık sık ortam değişikliği, havalandırılmış ortamlarda çalışmasını öneriyoruz tabii ki. Baş ağrısı çok belirgin oluyor. Terlemeler, yorgunluklar, halsizlikler oluyor. Eğer baş dönmesi işte ve şuurda daha doğrusu unutkanlık gibi ya da böyle bir beyin sesi gibi bir durum yaşadığı zaman hasta hemen kendini farklı bir ortama almalı. Vücut ısısı artıyor demektir.
1: İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında rüşvet ve suç örgütü iddialarıyla soruşturma başlatılırken 11 adrese zamanlı operasyonlar yapıldı.
2: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık soruşturmanın yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldığını açıkladı. Açıklamada belediye iştiraki Kent AŞ üzerinden bazı müteahhitlerden haksız menfaat sağlandığı ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialara yer verildi. Soruşturmanın ihbarlar, mağdur beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri ve müfettiş raporları doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi.
1: Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangının ardından otel sahibi Halit Ergül'e ait kaçak yapı yıkıldı. Orman arazisi üzerine ruhsatsız yapıldığı belirlenen bina denetimler sonrası mühürlendi. Mevzuata uygun hale getirilmeyen yapı için alınan yıkım kararı iş makinalarıyla uygulandı. Öte yandan sahibine 853 bin lira üzerinde idari para cezası kesildi.
2: Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından otel sahibi Halit Ergül'e ait bir başka tesisteki kaçak yapı yıkıldı. Ruhsatsız olarak inşa edildiği ve orman arazisini işgal ettiği belirlenen yapı yapılan denetimlerin ardından mühürlendi. Yapı sahibine 853 bin liranın üzerinde idari para cezası kesildi. Verilen sürede mevzuata uygun hale getirilmeyen yapı için yıkım kararı alındı. İş makinelerinin çalışmasıyla kaçak bina tamamen yıkıldı. Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından Halit Ergül'e ait tesislerde denetimlerin sürdüğü belirtildi.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yeşil Ovacık mahallesinde sabah saatlerinde otluk alanda başlayan yangına 5 helikopter, 9 arazöz ve 3 su tankıyla müdahale edildi. Alevler yerleşim alanlarına ve orman bölgeye sıçramadan söndürüldü.
2: Mersin'in Silifke ilçesinde yerleşim alanına yakın otluk alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
3: Dikkatli olmakta fayda var.
4: Tam Karabeys'in arkası bizim konutların ateş başlamış.
2: Yangın Yeşilovacık mahallesinde çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman ekipleriyle itfaiye sevk edildi. Yangına 5 helikopter, 9 arazöz ve 3 su tankıyla havadan ve karadan müdahale edildi.

0: Koordineli çalışma sayesinde alevler çevredeki evlere ve ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın tamamen söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.
1: Mersin Öğrenci Dostu Şehirler sıralamasında Türkiye ikincisi oldu. Üniversite araştırmasında üst sıralarda yer alan kentte Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik ulaşım, beslenme, barınma ve kariyer destekleri başarıda etkili oldu.
0: Mersin Öğrenci Dostu Şehirler sıralamasında Türkiye ikincisi oldu. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarları tarafından yapılan Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri araştırmasında Mersin geçen yıl olduğu gibi bu yılda zirvenin hemen arkasında yer aldı. Kentte öğrencilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik uygulamalar bu başarıda önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çamaşır kafe, mahalle mutfağı, uygun ulaşım imkanları, öğrenim yardımları, yurt ve kariyer destekleri öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlıyor. Gençlere yönelik projelerle Mersin, üniversite öğrencilerinin tercih ettiği şehirler arasında öne çıkıyor.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde sahilde yaşanan tartışmada iki kişi gözaltına alındı. Atakent Mahallesi Susanoğlu sahilinde kumsalda oturan gençlerle işletme çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir çalışanın kürekle kum fırlattığı anlar ise kameralara yansıdı.
0: Silifke'de sahilde oturan gençlerle işletme çalışanları arasında yaşanan tartışma sonrası iki kişi gözaltına alındı. Olay Atakent Mahallesi Susanoğlu sahilinde meydana geldi. İddiaya göre kumsalda oturan 3 gençle işletme yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında işletme çalışanlarından birinin kürekle kum fırlatarak gençleri sahilden uzaklaştırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Bak baba, bak. Kardeşim. Bak kardeşim. Kalkacaksın. Tamam. Bu kadar basit. İlerle. Hadi ilerle. Bir daha söylemiyorum. Kalkıyorsanız kalkalım. Hadi al eşyalar.
3: Bak görüyor musun?
2: Baba kalkıyorsunuz mu? Gel, çek gel, kardeşim. Gel,
3: ben tamam, sıkıntı yok abi. Çek.
2: Gel, kalkın gel. Baba.
0: İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri KK ve FS'yi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlarından işlem başlatılırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
1: İsrail ordusu Gazze şeridindeki bir camiyi hava saldırısıyla tamamen yıktı. Yerel kaynaklar saldırı öncesi bölgenin uyarıldığını ancak cami çevresinde bazı çadırların da zarar gördüğünü bildirdi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı da açıklandı. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce ibadethanenin saldırılardan etkilendiği de açıklandı.
0: İsrail ordusu Gazze şeridindeki Dar al-Muttakin camiini hava saldırısıyla tamamen yıktı. Yerel kaynaklar saldırı öncesinde bölgedekilerin uyarıldığını ancak caminin çevresinde yerinden edilmiş ailelerin kaldığı çadırlarında zarar gördüğünü bildirdi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Gazze'deki Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı'na göre 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki 1275 camiden 1050'si tamamen yıkıldı, 191'i ise kısmen hasar gördü. Gazze Sağlık Bakanlığı da aynı dönemde İsrail saldırılarında 73.333 kişinin hayatını kaybettiğini, 174.023 kişinin yaralandığını açıkladı.
4: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
5: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.
6: Reklam tanıtım.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat nişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
7: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Daha temiz bir Mersin anlayışı ile çevre yatırımlarını hız kesmeden devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, denetim tekneleri ve insansız hava aracının yanı sıra hayata geçirdiği elektronik gemi denetleme sistemi ile denizlerdeki denetimini daha da artırdı. Bu kapsamda elektronik gemi denetleme sistemi izleme merkezini kuran Büyükşehir, bu sistem ile gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin anında tespit edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan uyarıdan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden ve rüzgarın hız kazanmasından dolayı özellikle Anamur-Silifke bandında orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaşabileceği belirtildi. Büyükşehir, ormanlık ve açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmalara ara verilmesi ve ormanlara giriş ile ilgili kısıtlama kararlarına uyulmasını istedi. Büyükşehir ayrıca vatandaşların duman görme ve yangın durumunda zaman kaybetmeden 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmalarını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadelede dijital teknolojileri etkin şekilde kullanarak saha çalışmalarını anlık olarak takip ediyor. Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı vektörle mücadele sistemi sayesinde ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalar, konum, zaman ve uygulama detaylarıyla eş zamanlı olarak kayıt altına alınırken, elde edilen veriler raporlanarak mücadele sürecinin daha planlı, denetlenebilir ve verimli yürütülmesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2300 yıllık tarihi kalıntıları ile yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakan bir geçmişe sahip Uzunca Burç'ta özellikle kadınların sosyalleşmesi ve gelir elde etmesi için çalışma başlattı.

0: Köyümüz Atölye projesi kapsamında Uzunca Burç'a özgü ürünleri mahalleli tarafından pazarlanabilir bir hale getirmek için çalışan büyükşehir ekipleri, bölge halkının ve özellikle de kadınların kurulan standlarda yerli ve yabancı turistler ile iletişime geçmesini ve kazanç elde etmesini hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaralı ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarını yalnızca tedavi etmekle kalmıyor, onları yeniden hayata bağlıyor. Ali 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla kurtarılan can dostlar, Büyükşehir'in veteriner hekimlerinin müdahaleleriyle yaşama tutunurken, yine Büyükşehir'e bağlı geçici hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarında tüm hayvanseverlerin ziyaretine açık kapılarıyla can dostları sıcak yuvalarla buluşturmaya devam ediyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı

0: elektronik ürünler, en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Hiç söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınlar. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var.

0: reklam kazandırır.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Çiftçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax

0: Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır. Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Daha temiz bir Mersin anlayışı ile çevre yatırımlarını hız kesmeden devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, denetim tekneleri ve insansız hava aracının yanı sıra hayata geçirdiği elektronik gemi denetleme sistemi ile denizlerdeki denetimini daha da artırdı. Bu kapsamda elektronik gemi denetleme sistemi izleme merkezini kuran Büyükşehir, bu sistem ile gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin anında tespit edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan uyarıdan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden ve rüzgarın hız kazanmasından dolayı özellikle Anamur-Silifke bandında orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaşabileceği belirtildi. Büyükşehir, ormanlı

0: çünkü açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmalara ara verilmesi ve ormanlara giriş ile ilgili kısıtlama kararlarına uyulmasını istedi. Büyükşehir ayrıca vatandaşların duman görme ve yangın durumunda zaman kaybetmeden 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmalarını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadelede dijital teknolojileri etkin şekilde kullanarak saha çalışmalarını anlık olarak takip ediyor. Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı vektörle mücadele sistemi sayesinde ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalar konum, zaman ve uygulama detaylarıyla eş zamanlı olarak kayıt altına alınırken elde edilen veriler raporlanarak mücadele sürecinin daha planlı, denetlenebilir ve verimli yürütülmesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2300 yıllık tarihi kalıntıları ile yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakan bir geçmişe sahip Uzuncaburç'ta özellikle kadınların sosyalleşmesi ve gelir elde etmesi için çalışma başlattı. Köyümüz Atölye projesi kapsamında Uzuncaburç'a özgü ürünleri mahalleli tarafından pazarlanabilir bir hale getirmek için çalışan büyükşehir ekipleri, bölge halkının ve özellikle de kadınların kurulan standlarda yerli ve yabancı turistler ile iletişime geçmesini ve kazanç elde etmesini hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaralı ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarını yalnızca tedavi etmekle kalmıyor, onları yeniden hayata bağlıyor. Ali 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla kurtarılan can dostlar, Büyükşehir'in veteriner hekimlerinin müdahaleleriyle yaşama tutunurken, yine Büyükşehir'e bağlı geçici hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanları da tüm hayvanseverlerin ziyaretine açık kapılarıyla can dostları sıcak yuvalarla buluşturmaya devam ediyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık noktada.
2: İster tıkla, ister uğra.

0: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Yılların tecrübesi

0: Çiftçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Santim Haber Merkezi'nin hazırladığı İçel gündemini sunuyoruz. İyi akşamlar. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetlerini sağlık politikalarının merkezine aldıklarını belirterek erken teşhisin binlerce hayat kurtarabileceğini söyledi.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetlerini sağlık politikalarının merkezine aldıklarını belirterek erken teşhisin binlerce hayat kurtardığını söyledi.
2: Sadece 5 ayda 2800 tane erken kanser teşhisi yaptık Türkiye'de. Düşünün, 2800 bakın. Yani bir trafik kazasında 2800 kişinin öldüğünü düşünün. Siz 2800 kişi yaşatıyorsunuz erken teşhisle.
1: Bakan Memişoğlu, yerli sağlık teknolojilerinde önemli mesafe kat edildiğini belirterek birkaç sene içinde aşılarımızı kendimiz üreteceğiz dedi.
2: 8 tane aşı ile ilgili çalışma yaptık. Onların da çağrılarıyla inşallah birkaç sene içinde aşılarımızı kendimiz üreteceğiz.
1: Memişoğlu, sağlık sektöründe ihracatı artırmayı hedeflediklerini belirterek 5 yılda 10 milyar dolar, 10 yıldaysa 50 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini açıkladı.
2: Ve hedefimiz doğru yerde, doğru zamanda etkin hasta tedavisi, koruyucu hekimliği ön plana çıkartmak, ilaç, molekül ve üreten sağlıkla Türkiye'yi dünyada en iyi yerlerden bir tanesine getirmek ve sağlık da özellikle sağlık sektörünün Türkiye'nin gelir kapısılarından bir tanesi olmasını sağlamak. Hedefimiz 5 yılda 10 milyar dolar, 10 yılda 50 milyar dolarlık bir ihracat yapmak.
0: İyi Parti Mersin İl Başkanlığı çok önemli bir kampanya başlattı. İyi Parti Mersin İl Başkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı Çalışma Grubu'nun hazırladığı ve İYİ Parti İl Başkanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen sosyal farkındalık projesi kapsamında il genelinde bir imza kampanyası başlatıldı. Mersin'in yoluna ücret olmaz sloganıyla başlatılan geniş kapsamlı imza kampanyası ile ilgili İYİ Parti İl Başkanlığı'nda Ali Rıza Özdeniz İl Başkanı bir basın açıklaması yaptı. Şimdi kameralarımız İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı'nda.
1: İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı Çalışma Grubu'nun hazırladığı ve İYİ Parti İl Başkanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen sosyal farkındalık projesi kapsamında il genelinde Mersin'in yoluna ücret olmaz sloganıyla başlatılan geniş kapsamlı imza kampanyasıyla ilgili İYİ Parti Mersin İl Başkanı Dr. Ali Rıza Özdeniz basın açıklaması yaptı.
3: Hemşerilerimize, Mersinlilere verilen söz yerine tam manasıyla getirilmemiş. Otoban önce ikiye bölünmüş, Çeşmeli, Kız Kalesi, daha sonra ikinci etap olarak daha yapımına hiç başlanmamış olan Taşucu, Kız Kalesi etabı olarak ikiye bölünmüştür. Yap, işlet, devret yöntemiyle yapılan ihaleyle büyük firmalardan birisine otoban inşası verilmiş ve burası da ücretli hale getirilmiştir. Yani açıldığı andan itibaren Çeşmeli'den Kız Kalesi'ne kadar geçen tüm vasıtalarımız ücret ödeyecek.
1: Çok sayıda partilinin katıldığı açıklamada konuşan Özdeniz, yeni açılacak olan Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunun verilen zamanda açılmaması ve ücretli olması konusunda eleştirilerde bulundu. Bu konu hakkında taleplerini dile getiren Özdeniz, il genelinde Mersin'in yoluna ücret olmaz sloganıyla geniş kapsamlı imza kampanyası başlattıklarını dile getirdi.
3: İl başkanlığımız Sosyal Politikalar Başkanlığı ile birlikte başlattığımız bir kampanyayı duyuruyor.

0: İşte yönetimden arkadaşlarımızla hep birlikteyiz, bir aradayız. Hemşerilerimiz adına Mersin'imize gelip giden yazlıkçılar, günübirlik turizmciler ve Mersinliler, özellikle hemşerilerimiz adına bu otobanın ücretsiz hale getirilmesi için imza kampanyası başlatıyoruz. Ve ilk imzayı...
1: Belediyelere yapılan operasyonlar devam ediyor. Üsküdar Belediyesi'ne yine bir operasyon yapıldı. Başkan Dedetaş dahil 6 gözaltı var.
2: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık soruşturmanın yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldığını açıkladı. Açıklamada belediye iştiraki Kent AŞ üzerinden bazı müteahhitlerden haksız menfaat sağlandığı ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialara yer verildi. Soruşturmanın ihbarlar, mağdur beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri ve müfettiş raporları doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi.
1: İstanbul'da kalmaya devam ediyoruz. Uyuşturucu ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen maddeler emniyette sergilendi.
2: İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen maddeler sergilendi. Operasyonlarda toplam 1 ton 163 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda 21.735 uyuşturucu hap ve 249 kilo kimyasal katkı maddesi de bulundu. Operasyonlar kapsamında 139 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 133'ü tutuklandı.
3: Aç kapıyı polis!
2: İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.
4: Son bir ay içerisinde ilimiz merkezi 11 ilde ulusal ve uluslararası uyuşturucu tercihlerinde yaptığı operasyonlar sonucunda toplamda 1 ton 163 kilogram uyuşturucu madde, 21.765 adet uyuşturucu hap ve 249 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirmiştir. Ayrıca 2 gün öncesinde Zeytinburnu ilçemizde yapılan operasyonlar sonucunda 11 ton 500 kilogram uyuşturucu madde sentezlenebileceği değerlendirilen 115 kilogram 500 gram AM2201 maddesi ele geçirilmiştir. Operasyonlar sonucunda 139 şahıs gözaltına alınmış, 133 şahıs tutuklanmış, 6 şahsın işlemleri ise devam etmektedir. Söz verdiğimiz gibi uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz.
5: Açar gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
6: Reklam tanıtım.
7: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
8: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
10: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs,

0: kalır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: İçer gündemi devam ediyor.
8: Mersin yine farkındalığını hissettirdi.
9: Mersin öğrenci dostu şehirler sıralamasında Türkiye ikincisi oldu. Üniversite araştırmaları laboratuvarları tarafından yapılan öğrenci dostu üniversite şehirleri araştırmasında Mersin geçen yıl olduğu gibi bu yılda zirvenin hemen arkasında yer aldı. Kentte öğrencilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik uygulamalar bu başarıda önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çamaşır kafe, mahalle mutfağı, uygun ulaşım imkanları, öğrenim yardımları, yurt ve kariyer destekleri öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlıyor. Gençlere yönelik projelerle Mersin, üniversite öğrencilerinin tercih ettiği şehirler arasında öne çıkıyor.
8: Mersin Büyükşehir Belediyesi yaralı ve yardıma muhtaç sokak hayvanları için çalışmalarını sürdürüyor.
9: Mersin Büyükşehir Belediyesi yaralı ve yardıma muhtaç sokak hayvanları için çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların ardından harekete geçiyor. Yaralı olarak bakım evine getirilen hayvanlar uygulanan tedaviler ve cerrahi operasyonlarla yeniden sağlığına kavuşuyor. Amputasyon riski bulunan Kimyon'un bacağı yapılan operasyonla kurtarılırken

0: Kimyasal yanık nedeniyle bir bacağını kaybeden Badem de tedavisinin ardından sağlıklı yaşamına devam ediyor.
1: Yapılan kırık tespiti femurda bir parçalı kırık olduğunu, ciddi bir travma yaşadığını gösteriyordu aslında bize. Yaptığımız operasyon sonucu arka ayağı plak ile fikse edip tedavisine başladık. Sanayi bölgesinden gelen bu çocuğumuz da sanayi bölgesinden aside maruz kaldığını, aside bastığı şüphesi yönünde yapılan tetkiklerde ayaklarında ciddi derece kimyasal yanıkları vardı. Tedavi sürecinden sonra ön ayaklarımızı kurtarabildik.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanları sokak hayvanlarını sıcak yuvalara kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.
2: İşte işimiz şöyle oluyor. Mersin Büyükşehir Belediye'mize ait 3 adet barınağımız var. Toroslar'da, Silifke'de ve Bozcaada ilçemizde olmak üzere. İlçe belediyelerimize ve Mersin Büyükşehir Belediye'miz ekipleri tarafından toplanan bu köpeklerimiz Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı barınaklara geliyor. Hastaysa hastalığına bakıyoruz, yaralıysa yaralarına bakıyoruz. Daha sonra sağlıkları yerine geldiği zaman kısırlaştırıp aşılarını da vurup bize gelen ilçeye geri köpeklerimizi geri teslim ediyoruz. Tüm hayvanseverlerle, tüm gönüllerle ortak uyumlu bir şekilde çalışmaktayız. Büyükşehir Belediye'mize ait 185 Alotexin hattımız var. Bu konuda İhbarlar bize geldiği anda çözüm uzmanı tarafından sahada bulunan arkadaşlarımıza anında iletiliyor. En hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Zaten bütün ekiplerimizde tekniker elemanlarımız da var. İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra direkt barınağımıza getirilip burada tedavilere devam ediyor. Bu konuyla ilgili gerek hayvanseverlerimiz sahiplendirme merkezimiz var. Bozyazlı ve yine Silifke'deki merkezlerimize gerek gezileri esnasında ya da Büyükşehir Belediye'mize bağlı yaşamı sahiplenen Instagram sayfamızdan orada canları oradan görebilirler. Bu şekilde bize müracaat ediyorlar. Burada gerekli formlar ve taahhütnameler doldurulduktan sonra kriterleri taşıyorsa bu canları biz onlara sahiplendiriyoruz.
3: Mersin'de yaz aylarının vazgeçilmezi dikenli incir tezgahlardaki yerini aldı.
0: Mersin'de yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden dikenli incir tezgahlardaki yerini aldı. Sezonu hava şartları nedeniyle gecikmeli başlayan meyve seyyar tezgahlarda tanesi 20 liradan satışa sunuluyor. Satıcılar kış ve bahar aylarının serin geçmesi nedeniyle dikenli incirin bu yıl geç olgunlaştığını belirtiyor. Meyvenin Ağustos ayında daha yoğun şekilde piyasaya çıkması bekleniyor. Soğuk olarak tüketilen dikenli incir, sıcak havalarda serinletici etkisiyle vatandaşlardan ilgi görüyor.
4: Buz gibi ama çok güzel.
0: Satıcı Doğan Güneş, talebin henüz düşük olduğunu belirterek meyvenin tam olgunlaşmasıyla birlikte satışların artacağını söyledi.
5: Bu sene geç başladı. Hava serin gittiği için yaklaşık bir haftadır başlamışız, sezonu açmışız. Açılış 20 TL'den başladık. Bu meyveyi soğuk tüketiyoruz. Hava çok sıcak olduğu için termosta soğuk muhafaza ediyoruz. Şu anda talep az. Daha incir sararması bekleniyor, yani sararması lazım.
0: Kayseri'de şarjdayken alev alan elektrikli araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi esnasında patladı. Direksiyon başında dans eden sürücüye 103 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine el konuldu. Hindistan'da devrilen otobüste bir kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Brezilya'da gişelere çarpan otomobil havalandı, sürücüsü hayatını kaybetti.

Köprüden uçup tren vagonuna çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da bariyerleri kıran kamyon üst geçitten düştü. Sürücü ağır yaralandı.

0: Yine İsrail toplumu sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor. İsrail, Gazze'deki bir camiye düzenlediği hava saldırısıyla yıkılmasına neden oldu.
1: İsrail ordusu Gazze şeridindeki Dar al-Muttakin camiini hava saldırısıyla tamamen yıktı. Yerel kaynaklar saldırı öncesinde bölgedekilerin uyarıldığını ancak caminin çevresinde yerinden edilmiş ailelerin kaldığı çadırlarında zarar gördüğünü bildirdi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Gazze'deki Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı'na göre 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki 1275 camiden 1050'si tamamen yıkıldı, 191'i ise kısmen hasar gördü. Gazze Sağlık Bakanlığı da aynı dönemde İsrail saldırılarında 73.333 kişinin hayatını kaybettiğini, 174.023 kişinin yaralandığını açıkladı.
0: Japonya'yı vuran 7.1'lik depremde ölü sayısı en az 13'e yükseldi.
1: Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde can kaybı arttı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi deprem nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Depremde çok sayıda kişinin yaralandığı, yollar ve binalarda hasar oluştuğu bildirildi. Yetkililer mümkün olan en fazla kişiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Deprem nedeniyle bazı bölgelerde elektrik ve su kesintileri yaşanırken afetzedelere yardım ulaştırılması için çalışmalar sürüyor.
0: Evet, Netanyahu ABD'de zaman zaman protestolarla eleştiriliyor. Bu kez ABD'de protestoculardan Netanyahu'nun yemeği yediği otele baskın geldi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da İsrail Başbakanı Netanyahu protesto edildi. Netanyahu'nun yemek yediği Georgetown'daki otele giden protestocular lobide eylem yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı protestocuların restorana ulaşmaya çalıştığı görüldü. Güvenlik görevlileri protestocuları otelden uzaklaştırırken eylemciler Netanyahu aleyhine slogan attı. Netanyahu Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama emri çıkardığı isimler arasında yer alıyor.
0: Irak'ta ABD ve Suudi Arabistan saldırılarında 20 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
1: Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın ortak hava saldırılarında İran yanlısı Haçlı Şabi örgütünden 20 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Saldırılar Bağdat, Vasıt, Ninova, Basra, Kerkük, Kerbela ve Divala'daki bazı noktaları hedef aldı. Haçlı Şabi'den yapılan açıklamada saldırılarda bazı karargahların zarar gördüğü ve maddi hasar oluştuğu belirtildi. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi saldırıların ardından Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise operasyonların İran destekli silahlı gruplara yönelik düzenlendiğini açıkladı.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Santiva Haber Merkezi'nin hazırladığı İçel gündemini sunduk. İyi akşamlar.
3: küresel gündemi sona erdi.

0: Sun FM.
1: Reklam kazandırır.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi.

0: Kahvesi Mersin. SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Daha temiz bir Mersin anlayışı ile çevre yatırımlarını hız kesmeden devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, denetim tekneleri ve insansız hava aracının yanı sıra hayata geçirdiği elektronik gemi denetleme sistemi ile denizlerdeki denetimini daha da artırdı. Bu kapsamda elektronik gemi denetleme sistemi izleme merkezini kuran Büyükşehir, bu sistem ile gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin anında tespit edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan uyarıdan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden ve rüzgarın hız kazanmasından dolayı özellikle Anamur-Silifke bandında orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaşabileceği belirtildi. Büyükşehir, ormanlık ve açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmalara ara verilmesi ve ormanlara giriş ile ilgili kısıtlama kararlarına uyulmasını istedi. Büyükşehir ayrıca vatandaşların duman görme ve yangın durumunda zaman kaybetmeden 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmalarını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadelede dijital teknolojileri etkin şekilde kullanarak saha çalışmalarını anlık olarak takip ediyor. Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı vektörle mücadele sistemi sayesinde ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalar, konum, zaman ve uygulama detaylarıyla eş zamanlı olarak kayıt altına alınırken, elde edilen veriler raporlanarak mücadele sürecinin daha planlı, denetlenebilir ve verimli yürütülmesi sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2300 yıllık tarihi kalıntıları ile yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakan bir geçmişe sahip Uzuncaburç'tan özellikle kadınların sosyalleşmesi ve gelir elde etmesi için çalışma başlattı. Köyümüz Atölye projesi kapsamında Uzuncaburç'a özgü ürünleri mahalleli tarafından pazarlanabilir bir hale getirmek için çalışan büyükşehir ekipleri, bölge halkının ve özellikle de kadınların kurulan standlarda yerli ve yabancı turistler ile iletişime geçmesini ve kazanç elde etmesini hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaralı ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarını yalnızca tedavi etmekle kalmıyor, onları yeniden hayata bağlıyor. Ali 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla kurtarılan can dostlar, Büyükşehir'in veteriner hekimlerinin müdahaleleriyle yaşama tutunurken, yine Büyükşehir'e bağlı geçici hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanları da tüm hayvanseverlerin ziyaretine açık kapılarıyla can dostları sıcak yuvalarla buluşturmaya devam ediyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtım.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde, yabancılık çekmesin.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Busem'den dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, vaza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, vaza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnın Sanayi Sitesi Mersin.
8: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Dürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Dürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz

0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Bulsem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bulsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırnıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Bursa.com'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilginin sıkıntısı.

0: sipariş için 0505 990 66 25.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik silif

0: ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

oldum senin gibi valla ben. Masamdaki rakı gibi sapsade. Hala yoksun sevdam. Yüzümün ürün gece çökündü. Zehir düşünceleri düşünce. Bana diyorlar deli divan. Bilmiyorum ama bildiğim tek şey

0: reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
0: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a

0533 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnın Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat olsan.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisi.

0: 02. Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Sana alkış yok, önce finger snap. No thanks. Güzel outfit.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları,
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin,

0: biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otağı civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat nişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırnıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
8: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnın Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze

0: 0533 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları,
0: Gökhan SRC Kursları.

0: Şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Bursa.com'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilginin sipariş için 0505 990 66 25.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Dursoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Dursoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Dursoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

0: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

hasret vuruyor gecenin koyununda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda. Uykusuz geceler.

gözlerinin verdiği acı sildi. Kalbimdeki çırpındıkça kopamayan sancı. Yolcu, hancı, senden sonra kalan o yabancı. Tutuldum bir sağına, büyüttüm koynumdaki tomurcu. Adı sana başkaydı. Daha dün 5 yaşındaydım.